Jili Lukandoda kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metregeçe 5-6 kabatlik liftlik, güllik va Avropa pasındaki öyle ba. Sitip alsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şinjan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-655-102-00-824.

Hürmetli radio dinleyiciler, vatan minin ailem programımızda davamlaştıratımız qani dostlarımızdan kelgan uçurlar qarap qaylı. Anglovchilarimizningki uçurlarga qarsaq Sekra xanım programımızni yaqtırıp anlaytıpdı. Nurgul xanım mı programımızni yaqtırıp anlaytıpdı. Emin Toqti isimlik anglovchimiz mı programımızni yaqtırıp anlaytıpdı. Köpten köp rahmat.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır ertigenli haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınızlar. Ertigenlik haberler programımızın anlayışınlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 5. günü, Şembe. Dehkalla kalendarı boyunca 7. ayının

0: 24-nji güni.
1: Awal bu gitimki programımızdan asasi mezmullarını tanıştırmız.
0: Çin Şaucan, Erkin Tunyaz, Latin Amerikası ve Karib devletlerinin Cungudu turuşluk elçileri ve onlarının hemrahları bilen görüştü.
1: 26. nöbetlik Cungu patent mukapatını bahalaş neticesi ilan kılındı. Şincan bir türde kümüş mukapatka, tüt türde münevver mukapatka erişti.
0: Avtonom rayondaki pul muamele aparatları, yaşangandı kütünü sahasındaki kariz mulazımetini sicil yakşı işledi. 7 ayının ahırıca Şincan'da yaşangandı kütünüş kariz'i bulturuqı şu mezgildikidin 24.7% açtı.
1: Şincan yeni nusqadaki kent şifahanası kuruluşu doğrusudaki yetekçi fikrini ilan kıldı.
0: Ürümçi Xoten Ali, Avyasiya liniyası ticaretki kiriştirilip, Xoten Şizan ara, bivastı katnaydıgan Avyasiya transportu boşluğu tolduruldu.
1: Kumul şehri bir saatlik yeşil tok kaçılaş çemberini pahalı berpa kıldı.
0: Emdi haberle anlanla.
1: Stansımız havri. Avtonom rayonluk partiya komitetinin şujisi Çin Şiaojang, Avtonom rayonun reisi Erkin Tunyaz, Tünögün, Ürümçide Latin Amerikası ve Karib devletlerinin Cungudu turuşluk elçileri ve onlarının hemrahları bilen körüşti. Çin Şiaojang, Cungu Komünistik Partiyası Şincan Uyghur Avtonom Rayonluk Komiteti, Avtonom Rayonluk Xalq Hükümeti ve Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintüeniga vakaleten Cungu'da turuşluk elçilerinin Şincan'a ekskursiye ve ziyaretki kelgerlikini karşı aldı. U mundaqdiri. Devlet başlıkları diplomatiyasının stratejiyelik yetekçilikine Cungu bilen Latin Amerikası devletlerinin münasifti baraver buluş, özra menfet yetküzüş, yenilik yaratış, ecivetiş, xalqqa nep yetküzüş yeni baskıçıga kirip, Cenub hemkarlıqı da ülge yarattı. Cungu Komünistik Partiyası 18. kurultayıdan bu yan Reis Xi Jinping ve Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin küşlük rehberliğine yeni devirdeki Cungu Komünistik Partiyası'nın Şincan'ı idarıklış tedbirinin ilmi yetekçiliğine Şincan iktisadi ictimai terakkiyatta bütün dünya köz tikgüdek zor muvaffakiyetlerini kolga keltirdi. Nöbette Şincan'ın cemiyet umumiyeti sicil mukim bulmakta. Cunhua milletin ortak gevdesi eni kaliplerge çoğunkur sındı. Yukarı süpetlik terakkiyat vaziyeti küçük buldu. Terakkiyat neticesi arkalık halk durmuşa sicil nebiyat güzeldi. Şincan terakkiyat en yakşı, özgürüş en çoğun bulgan, her millet amısı en köp emeli nebki erişken tarihi mezgil gekirdi. Bu Cungu Komünistik Partiyası idar kılışı, Cungu idar kılışının körnerlik evzelliki ve terakkiyat hayatı küçünü toluk namayan kıldı. Cungu Şincan, Latin Amerikası ve Karib devletlerinin yerlikleri bilen bolgan dostane münasibetini ravajlandırışka yüksek ehmiyet verdi. Almaştırış, biriş geliş, kün seri koyuklaştı. İktisat soda hemkarlıkı üzüksüz çoğunkurlaştı. Elçilerinin körüklük, riştilik rolünü davamlıq cari kıldırıp, erkaisi devletlerinin Cungu Şincan bilen bolgan yerlikler ara almaştırış, hemkarlıqını çoğunkurlaştırışını paal ilgere sürüp, Şincan'ın iqtisadi, ictimai terakkiyat ahvalını obiktip tonuşturup, Cungu Şincan hikayesini yaxşı sözləb, iqtisad soda hemkarlıq boşluğunu kengaytişki küç koyuşup, adımiyet alaqsi, özra örnek ilişini alğa sürüp, mədəniyet, sayahatçilik, Dost şehir katarlık sahelerdeki hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, bir belbağ bir yolunu ortak berbağılışla yukarı süpetlik terakkiyatıga türtkü bolup, Cungu Latin Amerikası takdir ortak gevdesini birlikte berbağılışka yeni töhpü koşuşunu ümit kılımız. Dominika'nın Cungu'da turuşluk baş elçisi Martin Charles, Argentina'nın Cungu'da turuşluk baş elçisi Marge Yuen, Barbados'un Cungu'da turuşluk baş elçisi Henry, Nikaragua'nın Cungu'da turuşluk baş elçisi Kung Le Ren söz kalıp, Şincan tarafının etraplık uğurlaştırgalıqı ve kızgın kütüval kalıqıga rahmet etti. Ulamunularını bildirdi. Cungu Komünistik Partiyası'nın rehberliğine Cungu Şincan iqtisadi ictimai terakkiyatta gayet zor muvaffakiyetlerini kolga keltiripdi. Bu qitimliq ekskursiya və ziyarətdə Şincanın ul əslihəni mükəmməlləşdiriş, pəntexnika, marib işlərini tez tərəqqi qıldırış, mədəniyyətə varislik qilish və onu qoğdaş, millətlər ittifaqlığı, dinlərinin rayışlığı, xəliq durmuşunu yaxşılaş cəhətdə qolğu kəltürgən nəticələr

0: bizde çoğunkur təsir kaldırdı. Rolumuzni paal cari kıldırıp, Latin Amerikası ve Karib devletleri yerliklerinin Congo Şincan bilen bolgan almıştırış, hemkarlıqını çoğunkurlaştırıp, iqtisat, soda, marib, medeniyet, sayahat katarlıq sahelerdeki hemkarlıq yoşurun küçini sicil qezip, Latin Amerikası bilen Congo münasibetinin sicil tərəqiyatıqa türtkü buluşqa küç qoşumuz. Bahama, Grenada, Ekvador, Jamaika, Panama, Dominika, Uruguay, Surinam, Kolumbiya, Costa Rica, Peru, Kuba, Venezuela, Guyana, Honduras'ın Congo'da turuşluk elçileri ve diplomatiya emeldarları hem de Haiti'nin Congo'daki soda terakkiyat işbiciriş ordunun vekili körüşke katnaştı. Congo hükümetinin Latin Amerikası işleri olaydı vekili Chu Xiaoqi, Autonom rayon rehberlerden Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Diplomatiya Ministerliği, Gong'an Ministerliği'deki münasvetlik yoldaşlar, Autonom rayonunun münasvetlik tarmaklarındaki mesul yoldaşlar körüşke katnaştı.
1: Emdi, icadi akıl yasımıçılıktan Şincan'ı nezer sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Filora haber kılıdı. Hazır Şincan'daki en çok sıklık ve tokunu birleşip işlep çıkırış türü bulgan Kaşgar Huadiyen Sıklık Elektriçeklik Mesuliyet Şirketi'nin 660 bin kilovoltluk işki generatorluk sıklık ve tokunu birleşip işlep çıkırış türünü tenşeş sınaş hizmeti ciddi işlenmekte. Bu türünü bu yıl 11. ayda umumüzlük bütküzüp işki kırıştırış planlanan bulup, şu çağda 32 milyon kubmetre sıklık bilen təminleş ıhtıdari yeniden köpeytilip, rayonun energiye kapalıtı ıhtıdari hakiki küçeytilirdi. Şincan Huadiyen Kaşgar Sıklık Elektriçeklik Mesuliyet Şirketinin Merkezlik Kontrol Kılış Üyü'de hizmetçiler türünü tənşeb yürüştürüştüki türlük parametrelerini yakından küstü batattı. Kaşgar Huadiyen 660 bin kilovatlık, işki generatorluk sıklık ve tokunu birleşip işlep çıkırış türüge cemi 6 milyard 300 milyon yuan meblağ seylangan. 2024 yıl 6. ayda kuruluş başlanıp 7. 8. numarlıq. 660 bin kilovatlık, işki generatorluk sıklık ve tokunu birleşip işlep çıkırdıgan kömür yıkılıklık generatorlar grupsu kuruş planlangan. Bu yıl 7 ayda 7 numaralık generatorlar grubusunun para kazınığa tüncü kıtım ot yıkış bir kıtımdıla muvaffak yetlik oldu. 9 ayının ahire işe kiriştirilip soğudu ticaretini başlaydı. 8 numaralık generatorlar grubusu 11 ayda işe kiriştirilip soğudu ticaretini başlaydı. Şu çağda tür toluk bütüp işe kiriştirilgen bulundu. Şirketinin baş injineri Chen Qi bu türde bir qatar muhit qoğdaş əsliyalarının mas qadamda yürüşləşdirilib, qurulğanlığını tonuşdurub mandaq dedi. Bu türde nitrat sızlaştırış əsliyasını qurub, yeşil tövən karbon ideyasını quruluşun bütün jarayanını sındırdıq. Tür bitkəndən kən Qashqar şəhəri, Qashqar yeng şəhər nayəsi və Qashqar konu şəhər nayəsini mərkəzlik par bilan təminləşkə kapalətli qılış vəziyyəsini üstəgə alıdı. Şincan Huadiyen Kaşgar Sıklık Elektriçeklik Mesuliyet Şirketi Partiya Komitetinin şujisi İcraiya Müdiri Jay Wendong türde yukarı besimlik parbilen təminleş texnikisi kullanılıp, generatorlar grupusundan parbilen təminleşki kapalatlı kılış ve tok çıkırış yukarı pəllisine tənşeş ıhtıdarının östürlü dağılıqını tonuşturup mandaq dedi. Sisteminin elektrotori yukarı pəllisini tənşeş ıhtıdarını aşırıp, yeni energiyadın paydalanışını östürüp, elektrotorunun bir xatar muqum yürüyüşü səviyyəsini östürümüz.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət Bilimlik Hukuki İdarisi yakında 26. növətlik Congo patent mukapatını bahalış nəticəsini elan qıldı. Şincan biotibbi doğrugərlik, yeni energiya qatarlıq noxtalıq sahələr və taşqı körünüş patentini öz işçiqi alğan bir türdə kömüş mukapatqa, tört türdə münəvvər mukapatqa erişdi. Bu qitim mukapatqa erişkən türlər tizimlikdə ili haraqçılıq çəklik məsuliyyət şirkətinin nara tarıqı butulqısının taşqı körünüşü patenti bə. Buna da Şincan'ın tağ deryalarının körünüşü butulki şəkliğe yuğurulğaşqa, Congo Münevver Taşqi Körünüş Layihəsi mukapatığı erişdi. Şirketin texnika baş inceneri Li Xianshu muhburğa mındaq dedi. Қарлық тағдың

0: kalıyor, hayrıya oynayacağım da.
1: Kaç dakika aldın? Yalnız işlemize
0: başla. Sayılıyorum. Şunu aldım canım, kalat mangal gibi görünüyor.
1: He.
0: Makul.
1: Ya rahmet. Reşide.
2: Öyle cemiyette kaçıyor. Bir motem kalsına yasta takım yemeğe yasta. Bu müzik takıl oldu.
1: Ondan sonra pul tep nemiş kıldı. Kosakım yemişse, kiyimi kemişse, oyunumuzsa, kaçtımışsa. Ey, turlu kaçlap, ne kumam da. Bu kaypa avuç oranız.
3: Ha, selam, o şiddetler yakışın ki.
1: Yakışı.
3: İçin veriyorsa, tarmayla bir genç. Yıllı resimde araba ne? Hem de atarsın. Kosaka ekollam yok. Hava arayı interse şunda ırk yok hava. Kirlen salkılıp kalan şeyde.
1: Salkılıp gitti.
3: Şakasızda bilinçte ülkemizde birbirimizde Emre abla koçuk.
1: Evet açtık. Buna anlatıcılarımız var. Rahmet rahmet siz mi? Aman rahmet. Yakışımızla obdan tutunlamı yakışı yakışı obdan bilen çıraylık deyip Ekber Guanku'yu uçuruyor yollup da derekle otursa da tağla otursa da sunun yeni da tenç pakiz muhit seherde sık kahve içip Irak yıkımı nezer selip oturdum körüp yıkanladı. Oy sizge neyim kahve ey bu Ekber Guanku'yu. Kani evetine kani bir körüp akarsın kahve işke altınız ne? Bir kıl siz mi şu mağın okşaş kahve yaraşmaydı adam mı ki deyip oylayma ben özlemce siz ne? Kahve içip teke? Manda kılıkı adam ihtiyat kıyıp oturduğun elik mi deyip putu inç gibi bir dereklerden arsını koyup mı deyip içip lan oturduğun elik şundan mı kokum kaçan sunu ki deyip deyip orunduk ne men? Bu da oltası kolik işçik bir koltuğu keyip oltağın deyip lan ilengüçte oltağın deyip oturduk ya orundukta. Aşı orundukta oturup aldığınızı bir tal üstel koyup teke bir stakan kahve aşın içi bol tatlı vay ben ayı siz yaraşmaydı. Siz yaraşmaydı ey o.
4: Buna Turkun ispadan da ona
1: Turkun ispat
4: koyup hazır maşında.
1: He maşında Turkun da çıkıp de ooo Irak'ta. He aslan aramgahken bu he şu. Sizden o kahve işke altınızı köz aldım kaptırmadım hemen hazır. Azraq hadisi bölümü de tünün azraq vaqa olup qalğan bolsa hadisi bölümüdikilər işləydi. Vaqa bölümüdikilər normal işləydi. Basınız buldu cümə. Basınız buldu vaqa bölümüdikilərə. Bəlkə məndə düşəm mümkün kiçik sürkülüş olsa düşəm mümkün kilanlar deyişim mümkün. Amma çoğraq bir vaqa olup qalıb qalsa onu nəhayət tezlikdə bir tərəf qımız olmaydı. Bəyər başı Qaysar rayonu Tənşar rayonu dediniz ki Tənşar rayonu qatnasaq çoğaltırat. Mau vaqa bölümü kirsiniz buldu. Qatnasaq çılırımız ba. Jichan Qaysolu qoş yolunda yollar ravan ke degen uçurun oblikim tor taksiya vatipdi. Ravan taksini ke uçurun bu qara baqayla. Xuanxalo joni doktorxana aldık yollar ravan buldu. Bugün ata bivas köç çıxmaymaz. Düşənbə günü qılbız. Abdullah Hota.
3: Bu yüzden mesela nurgun adamlardığımız bir köz karası varken bir hata köz karası yap oylayma üzüntümüz. Tümle herdes iki tapını dediğim bir köz karası varken. Eğerse bu tümle herdes iki tapmayız ha. Herdes iki tapmayız bu dükkanımız.
1: Kana kılımız hemse o ne? Yastık. Yastık beşimiz koyup yatandık o ne? Kaçlamay. Hem de kaçlay üçün tapımız da ben bu buzup çeçivittin diken yapamaz. Hem de kaçlı gidek yedik, kaçlı gidek. Bul degen ne? Xeşlimi gidek, tecep kağıdak ya, tecep kağılık. Hem de xeşleydiğe yedim, xeşlimey. Xeşlimeydiğe yedim, xeşlimey. Onu yığıp. Mesela yığışko kerek yani pulun hem de. Eşinde pullarını yığıp, bundak neyip kılış gerek. Lekin muhab xeşleş gerek de. Mesela hayatınızda mı dağ, bir kadem bu içimde bir büyül baksanız. Mesela ben 120 yaş girme de bölsünüz mü? Aralı 120 yak bile aleyhsiz karan. 100 de bölsünüz, 100 yak bile aleyhsiz. 90 deyip bölsünüz, 90 yak bile aleyhsiz. Hazır kançılık kaldı, kançılık mandım deyip. Aşağı karab kitu asınız, o pulunuz, hikayeniniz yığılıyla vese. Ancı mınç xeşləb bir mıdak bir. Pulunun huzuru deyip koyduk o bazı. Aşın okşaş, xeşlikdeki yagi xeşləb, bağıdaki yagi berib, sayatkıdaki yagi verib, sayat kılıp, yigidek nesilini yiyip, köydeki yagi verib, körüb. Mıdak bir balılırga, ata anılırga, balılırga, etrafıdaki yıkıllığa, mikir muhabbet yetküz gidek. Mesela pulu ile mikir muhabbet yetküz gülü buludu o. Ya şunda hiyal edip, şunda işlanı olsun bile. Hayat vakti de kıvılıp, bunda yaşayan, yakışım ki deyme, men. Bu şahsi göz karşım, cümle.

0: Qadirlik anlaşılar, anlayatkanlar 174 Qatnaş Sənət Radiosu'nun Ətigəllik yollarınızda biz əmrə proqramısı. Ау, марафончы жүгүрүш мусабакасынын вактын сорган алуучубуз 9-айнын 13-күнү, жакшамбы күнү экен жумо, жакшамбы күнү. Атыган саат 7:30дан баштап жүгүрөт экен. Жакшамбы күнү болду экен. Сонунда да сизге таасир кылмагыдай. Ака турпанда йегенде яйдыган жаңдоо лагман нааде бадо үрүмчүдө, шуну бир деп берген болсоңуз да. Мен укмайм аны. Turpan degende, turpan degende yediğin canlı olarak mı örümçünün nerede var? Depegen bozanlı dedi o Anburan Uçumuz. Turguncan.
1: Şirgen, kamer yaşıma, aslı boynasın.
0: Yakşı.
1: Şirgen, aslı boynasın, katına şöyle koysun, işte davancımın.
0: Doldu makul, rahmet. Mahmutcan taksi, Aştama. İşte ama madem de etrafımızda her kıl adamlar buldu ama şu lafı nesel pitişip çıkışıp külü gidekleri külüp açığımız gidekleri açığımız gidip fikrimiz ne bileyim yürgüzü gidek olsun yürgüzü bulmuş cim durup nahtosak buldu ama mı? Mekanınız aman aman. Cihan açtık. Hem adam bir kıl bulmaydıken bir sandığa bulduken bir sandığa bulduken bir sınav kuyup eyle andak bir sınav mandak dikendek. Ya Hüseyin Can, obdan yaptım bana kıptı. Ey, hem bile adam pulunu tepip bile keşleme yığı varsa. Kanda pul tapkılı oldu. Pul tapkılı bulmaydı onda olsa da şu. O elin iş gerek de. Ya ulan efendim.
1: Ya Hüseyin Can'mış Abdullah Sosan gibi. O dara, o dara, o dara, o dara, o pulunu keşleme yığı var. Tapır ikir. Bana keşleme yığı var. Çatak var.
0: Açtak geç o. Keşleme mi deydi o? Hotende yolu çöreye, merhaba yolları koşuyorsun işte yollar ravanken. Anda teyve yollarına ait ravanken, Absalam taksiyenin of çöreye. Bizden aşkanda bağ canlı olakman deyip, sizden aşkanınız ne der Reşide, can, deyip bir hamse. Cucan yolları yollar aman ki adıya uçun bayi git evet tuttu. Ablikim taksi.
1: O şirken bizler o pıldıgenden abi bir ömür çift çiftçinin maydı onu. Bir ömür çift çiftçinin maydı.
0: Ya onu emmeden bildi.
1: Bu hayatta şu aşında. Tırışımen ne de bir hesap gidiniz. Başka yetmiyor.
0: Tırışımız sakın bulmuşsa hemdaşlar ödep girdikemizde bunu o işini bülüvelip hem de bir ömür tep tep oğul bulmaydık ya. Bu oldu tapma ay. Tırışımen deplam ötep gidiyorduk ya, baldı tırışmayı digil olmayıdım ben, bak muvaffak. Cay cay da işlep. Hem kılıyız hem de. Rahman Can. Oy. Davan Beyli o yolla ravan he bugün. Bugün şembe oğan diken. Yolla asasen ravan buldu. Yekşen beşen günleri açışlık program vakti da andın. Yollarda sel bir tozlu şahvalı görüldü. Çünkü hem de bugün demeliş. Ha, meyli okuvucu balla bolsun, ya geç hizmetçiler bolsun, öyler de yakışık aram elip kıvatıdı. Şuna hem de yollar ravan buldu. Sel çüşülevlen, yolu çıkışına olan maşallah sel köp buldu. Bir dakika.
1: Hoşçakalın, yakışma yakışma o mu?
0: O halin cekka yakışma o.
1: Taşkarlı yolu süre. Bak onu da şimdi oturma oldu ki onunla koşmaya yaptık akrabanı.
0: Makul ebe oldu rahmet. Anlaştılar bizimkimiş Abdumobil kulübü faaliyetimizin bülsüle. Müş faaliyetimizin namı kulaktan kulakı yetken pulunuzu tecaydıgan. Molli girin Abdullah'a katlaşkan. Abdul Almaştır'dan anlaşılırımız olsa verip, Molli Giran verip Abdul Almaştır'ı gelse. Anla bunu da şiltip bakkalarına mısın maktaylıgan Molli Giran bak, o pulunuzu tecaydıgan Molli Giran. Adı bizden bu şu Şinjan'da Esel Temiz'de şerişlik paletimizde Ahmer Vahit'nin ki ulları, Ahmer Vahit'nin yağları, Ahmer Vahit'nin gürüş, Ahmer Vahit'nin açık su katarlıkmış. Ahmer Vahit mesajlarını şiltip tamakları belki okşaydıgan. Mihmalları mı aşkandısı mı? Katlaşkan değil mi? Anda yeni mi şu Adıl Sol Sarayı'nın odalığı cahilasın ama Şahi İsvan'ın uçularımız Şiyü Dodoşa, Şiyü Dodoşa degen aşkanlık girip Şahi hep çıksanlar buldu. Bu kapat buyumlarımı ba. Anda mı şu Şincan'ın ki Anı İsletemizde faaliyetimizde katlaşkan Pesil şirketinin Pesil Ram DNCG işçimliği, yani tenerket işçimliği. Yeniden bazı asılında belki işçi bakkallar buluşu mümkün. Pesil'ninki ram içimdigine. Muşunu ağzını açsanlar, arayma bas, hama kısanlar mukafatla çıkılır. Ama bunun için de en katlı mukafat mı? 400 futbol komandasıdaki közü görünügen Mahir, Behram Abdüveli'nin ki musabıksı nek meydanı bir yer bəxsiz görüp gelirleysiz. Bir yerip geliş ayırplan belte yatak, tamak, hakkının kendisini pəsiz şirketi üstü kalırdı. Onun da başka ama Behram'ın imzası çirilgen, Mike deyimiz, top deyimiz, şuna mesleği erişeleysiz. Anlaşılanın ki uçurları gen devamlı karsak mı o Savurcan uçurunuz?
2: Yaxşı mı Riyasetçi?
0: Yaxşı.
2: Ama o Çıngan Kayı'ndan ki pesterek ayılan lağmeleri diken yedi canlı
0: olarak. Doğru. Canlı olarak mı aşağıda bayağı ayılam da bir aşkanı var şu. Çıngan Kayı'ndan ki aldı den. Mao Biyamhancı tarafı karab mangan çağda yolun on kol tarafı kımda karsanız oylam da bir yüzüklük aşağıdı bağırı doğru. Unutu kaptım da ben.
3: Ya kertiler çöpü dostu ha, Kenan Koca.
0: Kenan Koca.
3: Lekesinde yalan türüp ne ha, makine akar kımıza kılıp tutuşay çöpü dostu.
0: Kenan Koca da.
3: Yollar kak yalan çöpü.
0: Yol ravan şu, müşşembek şembek günü mü şu, yol ravan vakti de bolduk adı işler kanda oldu. Sonuç birisi süretini pek aşırı bitiş. Maşalla az gedep süretini aşırı peydeş. Anda ağırlı bir kadar ağırlık saklamayla. Ciddi turumuz kısa, ülgürüp olan bayla kendine soku aldığımı da kolla görüldü. Çoğunuz muhabık söyledi bana ile yolu ravan boğan deyken. Şimdi emra yolu yolu ravanken. Ondan şipin kavda cıbo yok mu? Şembek şembe yok emez mi o Azize? Ma nakşını anlaş yarayan deyken. Ben bu nakşını, bayamkı nakşını anlaş yarayan da demiş kıldınız desiniz karan aslime. Ben ma o ürümçedeki 9. ayının 13. gününü bulduğun marafoncu musabıkını uçurunu taptım şu. Açtık ki şembe, yekşembe günü bulduk ya bu musabıka. Şuna bayam kanlıcımız mı aşkı bir yerip geliş içeri yanında sizge çık tersil kıp etme gidek. Demeliş günü bulduk ya de şu uçurunu yetküzdük. Onunla, cotunla mesela kançilik vakti içi de malum kısı buldun. İmiş oğan da bir anla pakaylı gibiniz ne? Yakışma, tünü getirgen de bir vaka çıkıp diken tok. Bunu boşan konusuna malum kıptı. Mesuliyet inik iken tok. İnik boğan dikin de cotunla malum kımap diken itiraf namaya çıkan. İtiraf namı çıkan? İtiraf namı çıkıp olgan bolsa tor arkalık itiraf namı çıkarıp oldu. Ondan sonra soğur şirketteki malum kan bolsa şu tordun mesela 12123 diye update aldın. Tor arkalık çıkakıl buldu hazır. Şu hesap şu. Şu bu içe soğur şirketi tölen bese bir taraf kovası buludu. Bunu yine yeni katlansak çoğun atıratın ki VK bölümü gibi yere ondak bir taraf kılıçın ki oran yok. Vadisi dedik ki meseliyet inik bombağın ya komisa iki taraf narazı kıyıp kalsa. Andım berip, biz manıngı narazı kaldık, əslim ındaq de, deyip ispatlarını oturuğu koyup, manıngı itiraf namını kayıtın bir çıkırıp ağam bolsanla, deyse, anı katlan sakçılarımız kayıtı bir tek şürüp bunu, yani kayıtıdan çıkırıp erdi, ya çıkırıp erdi o, ya komisi əslidikini küşke yıkıldı o degen deyip, mındaq buldu. A düştü ma, suntaq yolları, ihtipaq yolları hazırdı, ravan kedi gavçırını, Kevser Can'da baba verdi o. Etigen saat 7'de kopup, hazır gıca, oksu kespini, tepip tamak etkeş. He? Etkeş anlap durvat men işkilep dep. Turunca kan uçur yollapsız. Boldu rahmet. Ravan taksi uçurunuz.
2: 174 yol savrema dostu sorsan yine alçık yollar ravan kene.
0: Boldu Özhal. Özhal numar uçur bak ya.
2: Bu yüzden üçüncüsüzden ne yapmış istiyorsan bozu geldim yollar abrolancılığı ona tırıklarda.
0: Boldu. Sizlerin öyledikilerimi muşunda unumamdı, unumagan çağda sizler kandak kızlar, bir de piranla buldu. Uşurcan, aka, yakşımsız, yakşı, işgili oldu. Dadam bilen anam ne, yurtun kayıtıp gelen de gel. Ürümçüge, kagili, unum dedi. Dadam şundak dedi ki, her kaysanın kolu karap kaldığı adam emez ben de. Doğru he. Ben aşu yege basam, sana telmürüp karap oturamdım ben. Kaçan bir nesi vereyim ona de. Bolsa kilin, ben bağmayma deydi. Ey kandaksan bula, yeşsel çoğuyup kalan idi, beşimsel katdi. Rayık bir kan. Pat pat yoklap duran arlık, pürset bozu çoğu pat pat yoklap duran rayık bir kan. Yüyü çoğu mesela koro cayları bak, ya şuna bak, da koro cayları. Mıdak bak, şuna ama. Oylular bak, işkisi bile. Bu ya ekersiniz ağırtı boyasız mı şu? Siz o yakşı oylapsız hem de. Bu olsa bir bizden yerimiz tutsa bina öyle de mekirip çıkmak mı asan? Bina çıksaklı bazava de böyle. Bir aldı bilen çok karan. Bir hep tutturup gittin la ey. Biz gibi bir ne bu kaldı dep çoğ. Bunda kısı taz kamlaştıran mı siz? Sıkılıp aldığında rast yalganı azırak arlaştırıp kıran siz. Ben siz ühite ya. Rast yalganı azırak arlaştırıp aşla aşı müşeğe kilip. Müşeğe kilip kıran. Sizlerle ançı mıncı bir karış bəmsi bombaylı kaldığını dep. Çoğunluğa çoğ. Bir azırak karış bir yerin la bizge. Bak ya ki olmuşsa ama ballağının tamıgını yitirdiğinde dem siz. Ya ballağım da bir karap durduğunda dem. Yağandın değil mi dek? Dep yürüp ulağının kim de? Dısınız anda kildi kıran, anda karış birdi, anda aşağıda kıp könelemdi, könelmemdi bir sınav pekın. Hey könelmeydi cuma, zirk gitti. Olmaydı. Sızlamamaz, bu Ürümçü'de turvatkan atağınızı başka yurtlarda boğan, Nurgan anlatılarımız atağınlarına ekip hakkı tutmaydı casasın. Köpünç yılları şu, hep tutturup lan onun ikin, gın gın gın gın gın kılıç başlaydı. Aşı, bir, bir, bir. Öyge bir beri baksak bulamış kılıp biz o belen nim kıldın la deyip elikki belen kardın la hem de liken şu müşahede pes küçüksek mi ya demdim tunumuğan öyde oltasak tört damı karap müşaheden neydi pes karap pek biz bir aşı öyge bir beri bakılıcı mı deyip dağ öyde geç meheldikilere telefon kıldı o karanımda biraz yurt mehelle teşlik mi deyip He, hoş takma. Oy, onda biz mağlı, barlı, mağlı, biz gülü mağlı deplam. Bunda kış oldu kıran. Şıkılıp, kandalı kısınız ünüm bombaylı kıran, bayi git. Yani künüp kağın bozsa, işe misiniz mi başka anlaştırdım, sonra pekın. Hem likin köğününüz yakışıcı mı? Bu ekemmen de gelip emez, halısa ekilip, en ait rahat da, yakışı, belli tosanla yaktaki yakışı. Likin hem de halımı kısal teserek, hem de başka uruktu kaldırınlağın badı akıcan. En mühimi ula tunuyduğun, ula çoğuğun, ula birli yügen, şu yurt, mahalle kalan diken, mıdak unumaydı kıran. Benim mi okşaş ha? Ben o dadamını elip gelip 20 gün turğulsam, senin, senin oltun kapısından benim lan lan, lan lan çellem yakşı dep, ben ketey dep lan, ketken hazır olsam bekülüm ha dep, yüzen can bu çırı yollaptı. Açtık ya, şu. Açtık. Avukat hata yazılıp kaptıken tok, bayam itiraptamı çıkarmaptıken tok. Onun kancılık vakti de, cavutonga kaydı məlum kısa. Hazır məlum kısa lan buldu. Nekmeydan resim tatkan bu sana hazır məlum kısa lan buldu. O katnasak çoğun atıratke bir iş acetsiz. Aşı tez bir taraf kılıç orulur ba. Aşı telefon kısa lan. 112'ye telefon kılıp, akvalını məlum kılıp, işten bir işten iş boğan. Mücahidik mesuliyet inikte resimleri bağlı sanlı bardağa yendep yerdi. Şuyak berip andın itirafnamı çıkırba sanlı buldu. Atış suntak yolları yollar avanke diye uçurunu obletcan evetipti. Mana bu borçundaki gaz bahası karanla mene borçundaki gaz bahası 5 koyu işkim oke. Nanhu şarkı yolları koş yolun işte yollar avanke diye uçurunu bekletik mene evetipti. Yeni karsak Sizlerin öyledikler muşundak unumamda. Açtak gene köpünç yıllar açtak dedi biz de unumaydı o da. Dılımra tepedim
4: uçurum. Ben işler uçurum. Şefim donlu uçansın aldı. Lengkı donlu kalepçiyorlar koşulmuş burada ne?
0: Oylam Lengmen Hansı'nın yeni daha. Guz guz samsılır mı ba? Aşım bek uçşaydı o da. Tor taksi yüz bir çağı dedi o. Makle. Yerken de yamgur var mı karan da. Yerken de karan mı kaşkaydı kaşkaydı. Yamgur var ki. Temperatura 14'ten 25 celsiye gradus kışı. Muşundakken. Merdan'ınki sualı cevap verip olduk. Xotan şehrininki birinci köyürük asas cihati yollar avan kendiydi o. Andı Nurali.
5: Salam, birinci yetti tutup taşkadın yolu sürek. Doğru ailen aldık yolla koş yolunu iştiravan.
0: Buldum akıl rahmet. Anargül Hanım uçurunuz.
6: Selam hoş geldin babam. Cizlikman.
0: Vay Anargül apa yakışı mı? Yakışı tutulma. Tünügün bir suikaş çeyildi hep ne pısak.
6: Hayırlı kıyıkaç. Tanşağıtılan babam.
0: İgirige.
6: Ben bir edemdim bir skerek istiyor. Şevgalı bulsa Nömele alaklaşsa Bulak isteyen bala uçacağım bulan
0: Makul
6: Rahmet ilan kılıp Geptenin siz
0: Makul aşı Mavu Atuş Dikkalla tamamdır de başkanım ama Cuntiyen de bizim idarının kıypaş oldu çoğ Aşağıya hazır bir hizmet çıkardım dümürsü Kerekken Eğer hem de hizmet izdevat kalla bulsa Berip Anargül apımız ile bir paranlış bakkan bulsanla Künü kaltınla Ügren, Naren, Xolopaş. Aşınaq tamaqla çıxıdı. Nənxu qərbi yolumu qoşulun işte yollar avan kədi gəvçəni bəxtlik mənə vətibdi. Əddigən 8 yerim ətrafıdan bu şu Cucan yolda bir axıranlık şüəyiyə 5 yaşla öpçör istə bir qız bala tonliktin bədinin yerimin çıxırvabdı. Bütün sızıqda maşın. Bütün sızıq, tutaş sızıqda maşını buravatıdı. Şu kızga iş ağırmam dağında bu kakının ey kiçikli kızken ay demem sile deyip numayatı cuma. Altay yolu gavca koşulun işte yollar avanken minan dadam mı kagil unmaydı bu yıl 97 girdi. Mahallede koylarımda bakmasam zirikip gitme deyip apamın yenimizde turgusu ba apamın yenimizde turgusu ba işkisini ya ayrı etkili bombağın işkilep hü deyip bopte. Opağınız mı? Opağınız mı zirkip kalan mı ki hazır mı? Dağ digen bilen çoğu tolu gibi de yeni oldu. Yeni manda karsa 174 yakışım İslam'a sayı yolu sayı yolu davendin Miçvenge Mangan yolun işte yeni muşu Canıp Şimal yolun işte Soco yolu körgüdün ötken de maşallah sel köpke yedik avuç çorunu Gülnur evet ipte o Gülnur Rahmet ablamı tepenim çorunuz
7: 174 Hoşçakalın, yakala alalım, yakışın oradan.
0: Yakışı, yakışı, yakışı. Yakışı.
7: Canlı olarak ne yerine de ifadem, ha bu, senden buydu ki, Asarhan'dakili ki, ha bu, Taşoğlu Başkuruş İdarişi'nin aldıydı ki, Aydınko, canlı olarak mankancısı çıktı bunu da.
0: Aydınko, canlı olarak mankancısı. Makale, makale, buldu, rahmet. Anda yeni karsak sen de on büyüdün ma bayan kuşurun depo olduk. Kaplan'dan bir avazlı kuşur bak anlaydı. Kaplan.
8: Başlıca ben cengi yeniden karsak yapılayım. Ne yapalım bu acıya karakman kayınlı sıkıntı için.
0: Buldu makul. Rahmet. Nondağının atrafı yollar avan kedi kuşurun bayı git evet. Kaçkay konuşar naisi zeme yesi 22. kentkiçe yollar avan kedi. Likin keçinin yakı yağmur callık yığıp da yollar Su toktap gitip de dikkat etmeyenle diye uçurun işin yüğün eve atıp de. Bekhtiyar uçurunuz. Bekhtiyar. Makul buldu. Rahmet. Buldu rahmet. Öy bu çoğlanın mı şu yüzü güçlük mündak nemisi buludu? Çoğlanın mı mündak bu? Senin kulun karap kalam tüm de. Oşnak de mine biz baksak nem buptu de. Oy siz digen mengü bala kıran. Siz mengü bala o çoğlanın aldıca. Şunu oşnak oylaydı o. Hem siz ne çoğun gördü o. Lekin sizin tadınız boğandı iken yüzünü sizden elbette çoğun oldu de. Mündak kep. Çoğumda gep sözde, iş erkette, bazı digen oldu. Ulanım hem de kıyırk etti, kolda işkenmeydi. Ondan bunda da boylamay. Örmütünün rağırız kılıp, bunda üstünüz yakışı oldu. Her kandak vakitte ulanın ki küçüden kamığın ne? Ulanın yenilin burun kıdak aşımda yaman dikkellik ne? Bunda bir itiraf kımışsınız. Lekin o onda emez ulan. Şunda olsun itiraf kımışsınız açık yakaldı kıramında. Bir adam bilen bir adam okşamaydı o. Siz devatkan dada dek dadılamı hili bağıtıyor ama sen. Yaş hili bir yer bir yerip kalsın mı? Yak! Biz digen! Dep mıdak dedik Allah çoğu. Cık! Şula şunu kırak okşaydımayacağız. Onda o an diken çokum örmütünün kılışınız gerek. Dağımlık onu alıp vay sen digen mançı yaş kırk kaldın. Vay kıyırıp makçıyıp kalçıyıp gettin. Hem de bu ağlanı tuştuk işgil deyip onda deli vermem. Onda deseniz o açık kemem de. Ma mankının devatkan gipini deydi şu bunda. Siz digenden açtık şu. Şu uçuğunlarını aldı da siz mengü kişi kemez mi bir manka digen deyip bunda şu bunda. Bunda şuna o uçuğunlarını aldı da gep sözge, iş erketge. Her vakit meyli dadınız 90 yaş kırk etken bozsun ha. Çokum dikkat kılmışsınız. Katli bulmaydı cuma. Ben güyü sizden çoğun, sizden küçlük. Dadınız emez mi ha? Şunu onda açığın keltirden gelip kılıyı vermem. O çoğunluğa. Bulam da. Benim üyüm Çöngvang'da, üyüm yakın iken tok. İşleşilen demsiz. Telefon numarı ne? Yolla vermem de. Lekin vaktiniz yetse kıran. Dikit kelsiniz mi şu? Nimbago. Junt'yanni bilisiz mi ne? Bizimki ma idarınınki kıypaş odulğa doğru keldiğan ittifak yolu ma Junt'yan Ultrak rayını. Aşağı bunda karsanız Atoş dekkalla tamamları edip bay yazıklık. Esat efendimin mu bir parça resimini tapşırıp aldık. Lakin bu resimden taza bilenmeyi kaldık. Niye mi mezmun iş geldiğini? Neymiş oldu ya?
9: Tianjin ayında Lüçün Dacia rayını seviniyordu. Lüçün Yunşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianjin ayında salmakçı boğan Tunca Dacia rayını. Sığdırışını split 1.12. Dacia bilen Avrupa Ustobudaki uy gerallaştırıp seviniyordu. Lüçün Yunşan Dacia rayını kızıksanız 0991 27 77 777 telefon kılıp mesela soram.
10: 174 Hatnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 174 Hatnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

Emre anlaşımız mı? Hoşunuzdun sel datlap kaptı. Hazır yolluğa uçtur mezmur kız. Gep kılay etsek teki. Muşu balı sınırga gançın hep begen deydi. Et digen hazır bir saat oldu çevat kılay. Biz uklaydık. Muşundak çalıdı. Şembi ekşembi günü çalıdı. Tekmine 2 saat etrafı da çalıdı. Biz ne sel de ma arama ufaymadı. Nimsek bulağım de bunu. Bek mi üllük emes to? Bek üllük işte yeni hızlı oturup çağırken onda mı çıkmaydı akça ne? Ama koşunlarının ki üyde gongçun çağırsa onda bek mi çamaydı? Ben çokum sizden bir gekip bak da bana var da bana sorap siz o. Benim göz karşıya bir doğru çiğensiniz bulmam da. Ulamam da balısı üyen ögençke akça. Şunlaşka akça. Dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang bing bing bing bing aşınılam çaldı akçan yen ögünü atka vaqtı da azıraq çidibatsınız yani bir ayıldın ken xeyli yaxşı çıraylıq muzikalar çaldığan bop qaldı o onun üstüge onda bəkim ülük anlanmaydı məncə həm də xoşnu xulumda açlıqda həm də balısı şu muziki kəsbi tərbiyələyil deyib tərbiyələbdi o palan pul apdı o qançığını həm də o çağandakin avaz çıxdı həm də muzikinin kəndə azıraq bir sizə ma anlıq etkən bolsa deki mağa öşük etmağcım mı bunda acaba bunda dedi de. Yani kana kıldım de şu öydüm ançımın içelip meşe kıldığın gibi. Berip kurs görüp ögenmem de o deyişenler mümkün. Hem de gançın dersi de köpünce hem de üyüge. Bir gançın hep berdi o meşe kıldığın kaballağa. Aştak bulduğun gibi hem de. Bir toğır düşünüp dursunuz bulmam da o. Yerim keçidi çamağın diken. Hem de aa yerim keçidi varan şurun kılıp. Dost braderlerin çakırıp, ne kalayım kan kan basıp, 110'un telefon kılığa desek bulat diyem. Bu balısını terbiyle bitip de kuran. Özür hem de hoşunu kulumda açılıkta digenden doğru düşünüş. Bu mu intay mühim emes mi? Şunu bir doğru düşünüşünüzünü ümit kılma hemen şahsen. Bizden o ide gançın yok hem de bu hoşunu kulumda açılıkta dağınıp kılığa. Hem de üzerimde oylap digen gitmemez için mi? Bizi gançım çanmaydı o balı, müzikim çanmaydı o. Uxlaydı xal, qanığıca uyğusunu qandırıb uxlaydı. Şənbək şənbə gün açdaq uxlanla degen. Lakin am ma xoşluğunuzun ki balısığı nisbətə aytdığı vaxtda mənim təklifimə bir doğru düşünün. Onun üstüge saat 1 saat bol deyə degen bolsanız saat 9-dan başlayıb çap çepdi o. Onda olğan deken, hə? Bir doğru düşünüydün. Cuma, am da çıxıb desiniz qaran bu gəpni. O xoşluğunuz mu xicil boludu. Am öyrətməy desə o bala qaran. Әмді өгітей десе, әрі бір қептім үшін немқа вақтыда әмді дәкі-дүкі болдым үш қошынам мені оғын кеткен мұды деп, е, балам, аны бошарақ челің деген олмайды оқыран ол ғаңчыңыне, ол башқы музикісін сәл төвен әрек қылып, ауазын тәңші кел олмайды оқыран мұштан. Шыңырақ деген елдер, шыңырақ бесеп, ажат чеп, өгенімізді қ

0: Сижон ёрнинки олди йўллар аванки дига учун тўғри такси Рўзжон аватибди. Раҳмат. Тайка учун.
1: Сижон қанда ақволимиз яхшими?
0: Яхши.
1: Йўлчилар ташкори йўллар раван жумо.
0: Маъқул. Раҳмат. Олжилик эҳсон.
1: Ҳа, ўша гапда қанда ақволимиз яхшими?
0: Яхши.
1: Тоғри тушунган бўлди, анду бални ҳозир кеттар билайми деб қағашди.
0: Şu emas mı? Ben mi şu şunda oyuldum? Bu dünyada kızlar zatının zatının Nedir sendeki ne aldığını bana Seher uçurulup da İnan ki balların terbiyeligen bolsa meyilti Bak üstedik hoşnam dedi Keçi içe aşı oturup çalıdı Anda üyüdü bezmi kılıdı Burada mı değilsek yine Qolum qoşunlar gəp qılanmay vətimiz deyib. Birnimi danla, birnimi demsən o bilməydi o birnimi. Birnimi demsən o birnimi özünə nim qatqını bilməydi juma. Şun aşu danla birnimi. O keçici ondaq nim qısı bolmadı. Öydi maşdaq oturamdı. Otağız kə sırt otamamdı. Öydi maşdaq nəğmi nava qını bəzmi qılıb. Aşda oturamda. Öy ailə degennin ail tusa o. Ya, bu minə şəxsi göz qarşım cümə, yəni bəzən anqıçılarımızdan silən köyünlər, qəlbənlər, nazik qəlbənlər tək etib yəni tullak etmənlər. Öydüqə öyğu, öy, məsələn, balı var, öydü digənlər. Oyalı var, balısı var. Məndə qəmdə, bəzən uruq tuqqalar yığılıb qalqa vaxtı da, məndə bir bayram vaxtı da dəmdə bir, məndə bir qoşal xoram köyünlük, o başqı gəpə, məndə bir iki gündə bir, məndə dost buradərlərini çakırıb, məndə bəzmə qıldığa yəyəməz öy digən. Ailə o digən. Şunu deyemem. Açtak olsa çokum o hoşlanlar demişsenler. O onu öküm kılıç iktidarı taza doğru emez bunun için mümkün. Şunu çokum denla. Eğer yeni gap anlamışsa 110 telefon kısanlar oldu. Bizdeki aramızdan buz de. Mancın çibindak da yuvendik ki mandakla. Müştak bizim bir kan çıkartım digen. Silen bir depak dep koygan bozsanıl dep. Ula bir şirketim dep koysa sonra onuşluk kaldı. Oltağız o sırtı oltırdığa yerlecek o. Şöyle oltas bulduk o. Yolu var siz çoğunuz.
1: 174 Uzun'da yol kavri. Boyandaydım Uzun'a şehirge Karabanga yolda ravan gene. Ravan kristalımız şehirden şey karar.
0: Makul buldu rahmet. Uzun'da yol kavri mavo. Kembey. Kembey yok mu kırgana? Kembey Kızılçırak'tan maşalla bekçeye yaktıp. Ahkep'te uçur yol yaptı. Murad lepedim çoğunuz.
2: Yaşıma yaşıma. Arkanı çok saldırdım. Radyomuzu soğuk düşünsün. Hemen yeni yaşlıkta mesel paranın düz koyamdan canlısın serisi bir mezul. Bugün soğuk mümkün çağın muzu çöldüre. Çünkü üzgüm yakşı.
0: Oturup anlaydığın gibi şu. Şu, doğru çünkü gerek de şu, çünkü balısını terbiyle bir istemez mi
1: o? Oturacağım. Ama Ançımınca meşe balit meş, kılavatam siz öyde.
0: Balit mi?
1: Ecafı da ilginç kişiye balit mi?
0: Yok. Ben adette öyde sorun kılıp otur keçide varan çorun kılsam mı hoşlanırım doğru çündü. Künde sorun kılıp oturmağın dikin de doğru çündü ki. Oy Mahmut Can da üyünüzde sorun kılmağınca mı sızdım tazıp hel bir on balım iken desem. Mahmut Can. Kızık mı siz? Qızıq şey omda, omda oylap bekna o.
1: Omdayna aldı qızdırdı.
0: Amdı bir çoğun oylılıq mındaq bir. Ketke mındaq bir gela oqıp qasımda oylılada oltağan bolsunuz bu. O üstünüzdüm qoşdunuz, astınızdüm qoşdunuz, öymü unçola çoğ emas onun üstigə. Yaqqan çıp kəsim 150 bin fandı. Şuna mı ya? O balla badı öydi bu başqın bilə ba undaq nə qımmaran. Rahmatcan cuma amdı bizim da bir. Ya ki əlağın yolluq biz. Ya omuz siz mağın siz menden çoğun oluşunuz mümkün mağın akı yolluk ya omuz ini yolluk bozsunuz mu da terbiye akıp koydum siz uzun durmu yan programımızın ait ızçıl katınışı batkanı ait obdan belen anlaşımız oğandı ki gep anlancı mı anda kımancı mı ben dep koydum hem de
1: sen kızım kime alışacağım kızım sorun digen mi talar oynayın talar kalıdı o öyle kılıçı bulmaydı o sorun digen mi teşekkürler size
0: Şarkı işkin ceylanma, Badavan sanat rayını etrafı koşlanıyor yollar avan ki adı gafçırını Merdiyan Şenşan evet. Guanghui körük yolla Ravan kiye diye uçurun. Bekir efendi Mehmet tuttu. Mehmet taksi uçurun.
3: Falan falan biraz yerde tutup maya kendim ki. Konuş yolla Ravan kiye.
0: Oldu makle. Yeni manda karsak. Mino işkil tarafı ki hoşnamla kalıva kudu. Heh. Yeni kilip, işkil isnan eğilip bizden tamı yakın. Tezekleri ama bırak kaldı. Ya, gel kıkılın bakan. Bizden mahallede aş işkisiyle bakıdı kalını. Koy bek pırap gitmeydiken. Kala bek buraydıken. Dep kargay taksiye çıkız. Hem de amal yok karan. Bu yezi degen de, yezi yıl üyüdüge aşta buldu şu. Hem de o yüzünün üyüdü baktı karan baksın mı. Hem bunu gakılaysanız teki karan. Bu gakıl bulmaydı hem de. Bek kalanızı kırmamışsınız. O pıraklağım günü kalsız. Davan 10. yol etrafındaki yollar Ravanke dediği avuçlarını seher evetip de. Huanka yolları yollar Ravanke koş yolun işte dediği avuçlarını Tor taksiye Rozcan evetip de. Homyavuzu yolları yollar Ravanke dediği avuçlarını Bayi git evetip de. Buldum haklı. Cuma Mehmutcan hemse. Ben yakışık oğlum bile dedim ama. Siz gemde sel katlıkarak bu kasım doğru düşünün ha. Özü alıp çoğunuz.
4: O şirken sana idarını aldığını bir kere idarını elimiz bin kere harcana geldim yollar avancımı.
0: Buldum akıl rahmet sizge. Ciddi yerde mi şu Çiban bağ ustamla bağ mıdı Beyzen tarafta deydi o. Ama Nur Ahmetcan'ın ki maçınızdan yiğil çiketke okşaydı Kırgan'da. Çiban bağısı bir yalurduğa nesiz bağ anlaşılığa olsa ama bir yerden kan olsa deydi. Oranı olsa hazırma Beyzen taraftıken. Beyzen etrafı da maçınızda yalurduğa nesiz üskünlülür bağ anlaşılığımızdan kimle bağ. Anda Nur Ahmetcan, size telefon numaranızı bir kaldırıp koyun ha. Bire anlıkçımız şu Beyza etrafı da olsa, bize numaranı evet versek siz bilen bir alakalısa. Cuma, Seyfa avuçlarınız.
5: Beyza'nın timali yolları alırken, bugün tatlı koşullarda yamalardı Allah'ın altan ne mura diyorum ya.
0: Şimdi ben meydan kaldım şu, işte anlamadım.

0: Onda mao Molly Ligir'in aptallarınınkini iç buldum o ürümçedim ben. Hazır mı dava etrafı ettim. İç buldu. Bu musa 13, 5 tane 9, 75, 75 degen numara telefon kılığına. Namı kulaktan kulak yetken pulunuzdan tecaydı kan. Molly Ligir'in aptallarını iç buldu. Aşu hışın koyardın ötkenlikin ki. Çıngdağı koyan bağı aşu tüt koça. Dokudun mıydalı karsınız çıngdağı koyan tarafı ki. Molly Ligir'in de pizikliğe. Erkin Can.
1: Menimçe bolsa bayanka jaatan nesip algan sosyalizmde toğru tüşünükmi bolsa. Lekin menimçe en yaxşı üy degen leyle kündüzü leyle keşte nokus kelse skandal bolsa arama alsa da arama aldıgan tünet has diye bolgan degen. Hoşuna atar deyip bolsa kişen. Mesela jaatan nesip algan bolsa tamga fotka ağla çıkmayan rəyətini çatlandı. Yani devamlı uzun müdür meşgulu karşı olan da ki ayın takıralım aslında değil mi?
0: Doğru ha. Oğlum bu teklifimi bulduk ya. Avaz tosadığan bir nesi var aslında. Şunu çaplısıma bulduk ya.

0: Tayka.
1: Ojepcan, o yüzden yoruk şöyle, nankan yolları ve lan, ojepcan, sınma, ançımın çıda.
0: Bayam ki balıtın gibken, garbi şehir koçaları hoş. Hoş yönüşte yollar avan demek ki, garbi şehir koçası. Şiçon cema? Abla taksi makul, rahmet. Bulbul Goya hanım, sınav uçurunuzu tapşıralık, rahmet sizge. Qulcılıq ehsanına uçuru qarsaq, oq mervayit 10 may görüşlerden mükafat bəsinizla. Qanda xop kitem mən de. Bireyli hem de bunda sorsanız lan bəgil tosaq, hemiz soraydı. Şuna ulan ehsanı bədənli, mağnimdə pəmbədənli deydi oqıran. Bir bana tepib bəsək oldu.

0: сыйлыктуу билген болсо
1: Болду, макул. Сугурта унда болмай дегандоо деп. Сугуртаныкы мажбурий сугурта кысынба. Мажбурий сугурта деген бир сугуртуба. Уну биз көпүнчөлөрүбүздүнкү калысыда мисалы, э? Бу сугурта, сугурт пул эл деп ойлойбуз. Аж мажбурий сугуртанын ичинде бир баж пул э деген бир кысынба. Э, шунунки кипин деп атабыз Гүлназды баба, сугурт унда болмай деген деп ачтап болду. Аж сиз ашу өзүңүздүнкү автомобилдинки сугурта алууңучу мажбурий сугурт кысмыгында карап баксаңыз ба. Баж кысым ба кара. У баж кысмыны машина токтоп койгонго айыл автомобилдерин бир жыл токтоп койдум. А бир жыл төрмөймөн, келер жылдан баштап төлөйм деген болмайды. О, токтоткан жылдын кирим төлөйсүз. А келер кытым сугуртага бакта мисалы бир жыл, бир жыл токтоп койдукма 2027, 2028 сугурта алма деп басак, а 27-нин кирим төлөң дейдиган мындай иш болду. Шивайхан жолдор аван деген учурда Бахрапанды мәвәтипти. Бүгүн Шичиходоке Шамбы базар тарапка Даван тараптан бардыган автобус баамыды, жокмуду? Даван тараптан уярык автобус, кайсы автобус барганды?
0: Жигер кызым, ошо ам сугурта карта, ам машинаны токтотуш карта болгон маамилелерди ажайып кең байыр келдирип айтыңыз. Şu hesapta biz bu bilvalıqa yaxşı yere xizmet bilvaldıq, düşünüp aldıq.
1: Ha, rahmat. Bilvalgan bolsaŋlar. Andın ma Tayka uçuruğunuz.
0: Hoşçakalın, o bize yolu uçuruyor, Cilakhan yolları rava.
1: Çandağı cayan, çandağı cayan dedi. Ma, evet be dok, aşek bardağın buldum, aşem bu vazadı ya anlıcımız. Yine, şuralarını. Bugün Aksu'nun ki unsu naistı mı şembe vazabı buldu. Aksu dikile bir yerip körüp gelsip oldu dedi. Sayıyolu işkili yolun işte yollar avanken. Yağmur çuvadı da uçuruyor, yollar avan dedi. Bu, av, baş kısmı ma o kereksiz gaz koyup bir iş mesela 2.0, 2.7, 4.0, 5.7, 5.7 diye avtomobiller var o. Bazı avtomobillerin ki mecburi sigorta kısmı köpünç anlatılırımız belki oylukan buluşanlar mümkün. Bazı avtomobillerin ki mecburi sigorta kısmı 1.700 koyu çıkıyorken. Bazılarının ki 2.000 koyu çıkıyorken. Ey mecburi sigorta kısmı 5.000 koyu çıkıyorken bakıya cuma. Dep bundan geplen anlıkan o. O mecburi sigorta kısmı emez. O baş kısmı av o. O 2.0 olsa bir ölçem bu içe. 2.0'dan tövbe olsa. Bir de mançıdan tövbe olsa bir ölçem bu içe. 2.0'dan yukarı 3.0'dan tövbe olsa bir ölçem bu içe. Degen de aslında ölçemler var onun ki. Mesela 2.0'dan yukarı olup gitip kayıp kalsa. Ya 2.4 mu işte bir ölçem var. Aslında yukarı olup kalsa. Mesela 2.7'lik. Bunda maşallah olup kayıp kalsa. Aslında baş bulamaz. 2.700 koy. Çıkıştırdık akıl var. Hatta bazı mı 4.0, 5.0 diye avtomobillerin ki sigorta kısmı mesela baş kısmı lan 4.700 koy çıktı. Mecburi sigortasının baş kısmı. Onun kadar sigortanın ki 1000 koy de pulunu koşka vakti 5.000 koy çıktı. 5.000 koy mecburi sigorta çıkan olsa 4.000 koy de kısmı baş bulanın ki. Kereksiz gaz koyup bir iş miktarı yokur avtomobillerin nispeti. Ama baş kısmı lan yokur çıktı. Lakin biz onu kanda oylayımız desiniz ya bunun ki mecburi sigortası yokur çıkıdı ki edip. Mecburi sigortan gibi emez. Baş kısmı abi. Cavlan.
0: Hocam kızlar benim elimde bir oldu iyi babamın da. Bu diğerliğin saydam. Aslında mecburi sigortası saydam. Yaşı yokur çıkıdı.
1: Ya, şu bu diğerliğin 5'ten öl boğallık için onun ki gereksiz gaz koyup bir iş miktarı yok re deyip karab onun baş kısmı yok re. Biz aşının sigortası yokur çıkıp sigortası emez ama baş kısmı yok re mecburi sigortanın ki.
0: Abi kardeşimiz baş bir yerde bir yırak bir yer belli okudum bir tane sonunu da bir yerde yukur çıktı bu benim için bir yarısı bir yerde hapırıp koy der.
1: Ya.
0: Bu da çıkardı pul almayken de der. Hep gitip parmağım ne mi çıkardı pul almayken de yani ben benim evde bakkınız kontaktayım. Ya bunu da derdi sürse bulundu. Ha. Peki bunu da derdi sürme yolunu kalemekten.
1: Asınız bulmayın. Ya
0: asak bulmayın. Peki asak bunu da bizim görmeden çıkardı. Mal ben yavaş gel halinden.
1: Yavaş.
0: Ben yavaş gel. Bak haltını yüdüp mevip doyuyor.
1: Haltını yüdüp mevip diken. Şunu ona toktudum. O yugurup geldi maşanga çıktı. A BRT Beket Vaya'ya geç apırıp koy diken. Apırıp yakış çıkıpsız. Yakış çıkıpsız cuma. Pulu amma dayım apırıp koydum da pezip size. Davandaki açı. Davandın 801. yol aptuzluğu çıkıp. Şiçihudu da 537. yolu almazsa. Çingdao Jayang bardo şembe vazağa dep rena ay yaxşı yol göstərib tojumu 801-ə çıxdı ekansız davandan onun deyən şirçi hoğu verib 530

0: 7. yolu çıksanız Qingdao Jiayuan'ı kapırıp koyduk ya. 537 bardo dedi. Nurşu atıp çorunuz.
1: Bir ay vakti daha olsun mu? İlik ammaydı o, bana boşa ihtiyacıydı o, ne şunları bırakma ya, bu gel.
0: Oldu da.
1: Ne kıvamı?
0: Bir ay boyunca buldu. Yıllık taşırış kısmınız buldu. Çıma. Hotende yolu çöre, ayırdırım yolları koşuyorsun işte, yollar avan diye avuçları Nijat taksiye verip. Şimdi bir sonra bakayım çoğu. Sugurta çokum manca ayda yokur buluş gerek deyip. Aburum bati. Kiyin sugurtası bozulan buludu deyip digen. Hazır kandak açtın bir soru yiteyle. 1700 koyuk ağağın. Ben bu açındak ağağın birer yılgı yakın eğdimigen tuluk bir yılgı toşmağın. 1700 koyuk ağağın. Mesela 2025 yılı 3. ayının 15. günü boşan toşka 2026 yılı 2. ayının 20. günü eğdimigen. Boşan ağağın da 2026 yılı 2. ayının 21'den 2020 aldım. Pulunu burun kudak töldüm. Demek yıl atlap kesim. Ketmise. Yıl atlap ketmesi buludu. Yıl hesapçım ama yıl atlap ketmesi buludu. Lakin yıl atlap ketse yine okşaşlam. Malıkı baş bulu yıl ise yıl asasen buludu. Madakke. Mesela bu anlaşımızın ki bir yıldınkin alıma dediğinde yıl atlaydı o degen gap ko bu. Çokum yıl atlaydı. Golcuda yol kavrıyor. Dostluk doktor hanının ki aldıdık yollar aravan. Çünkü karan mağa gap mesela siz hazır kalınızda yeni ötmügen buluşu mümkün. Ben sizi düşendirip bakay ya. Mesela 2025 yılı sigorta aldı. Bu anlaşımızın ki maşınsının ki yıllık taşırış vakti demiş. 2026'ya 9. ay toşam diken. Aldığın kıtımlık sigortasını 2025 yılı 2025 yılı ağan sigorta o. A töyligen baş kısmı 2025 yılı tabi baş. Demek ötke yıl yıllık taşırıştan burun sigorta ağan bu maşınga. 2025 yılı sigorta seti ağan mecburi sigortasını. Aç mecburi sigortanın içindeki baş kısmı ötke yılgı tabi yani 2025 ki tabi baca avı. 2026 bu yılgı tabi tek soğutun omudu. Gerçi 9. ağaç oğan ağırlıktı bozu mu? O baca aşağı hesaplandı. Kaç tane ağam bozsa şu yıldaki baca hesap mı? 2025 yıldaki baca hesap. Ma 2026 yıldaki ma baca kısmı ne teki? Omudu dedi genge. Bir yıl omayma maşını toktuk koyma demek ki. Hem 2027 yılı soğurta ağa vakti da siz a 2026 yılının ki baş kısmını tölemepsiz. Aşını mı koşup, hani 2027 yılını mı koşup, tölep, mağınsız, dep makul aletti mağdu. Ondan ki. Cevlan.
2: O sizden kızırmış Abdullah Otem'in ki aşık hayatemiz bir daha kapıymadı yenge. Acayip bir kıl olmam ana.
0: İşenmeye bir kıl ha.
2: Uşuca kızır, onda adıma tuttuk maşınlarının ki peylası yok babalarına, sakatlı. Tuttuk maşınlarının peylası yok. Onda adı kulağın mecbur, kulağın mecbur sıkıştık anda hesaplayır anda.
0: Açtım bir soruyu tecrüme. Abdan su aldım birini sorduğunuz. Açtım bir soru. Abdan bir düşünüp bilveli bundan ikin. Depre aldırmayımız o bu sualı cevap bir işke. Vay mandak oldu dep devesek mi bulmaydı. Aldı açtım bir soruyu tep. Andın cevabını bireyle. Bu yıl 17600 koy çıktı mecburi aldım. Şunu amal yok. Benim maşınam tortaksi. Üç katım sugurta mangan. Bultor bu yıl 17600 koy. İşip gitipti de, sigorta pul işip gitipti de. Aşta buldu ki anamdı, ma sigortanı cık işletip kessek, tölemini bekçik ip ketke akvalası da sigorta pul işip gittik anı akval buldu ki.

Yöcünge tarafla yollar avankiyadı gavçonun tor taksi Ruz Can'a vatıp da rahmet. Bu lauta değil mi? Şu lauta suğur çirkti de uzun müddet işleyen rahatsız lauta. Acab tuyuksuz isimimiz geldiniz. Bu avazlık bir gekit bir, bana bir bazı geplerini düşünemeyken biz. Siz avazlık bir depirin ha? Şobuda vadı şinşima depsiz. Şoda. Asıl bir dana.

0: 1-0'lik maçlılarının ki, mesela 1 yıllık ma bacı pulu 180 yuan olsa, A 4-0'lü yokur maçlılarının ki 3600 yuan bulduk yani, müştah ki. Tarif kaç çoğun. Gülca, nan huallu, yollar avan diye avuçlarına Abdurrahman Kamsom kişi evet tuttu. Abla kim taksi?
1: Ya o yüzden de nakbede mühim haber veriyor. Bu çoğunluğundan bu şey dininle o kırgaya bakıdı. Çünkü tarafımda yine yaman iğir sosa gitti. Ben bu yönde konuşamam. Mangalı bombağın iken çoğunluğun takası o kutsan sürekçe. Şunu söylerdim ya. Ben onu sallım.
0: Makale buldu. Yupurga 6. otur mektepten miyim yapmış. Nahili Halif Doktor Khan'sı geldim. Yolla acayip ravanken. Sanıvağdaki maçın bakıya diye avuçunu 100 sen canavar tuttu.

0: Ma qarğayım bir uçur yollapta. Ma bir işni məsələk inkas qoyaq. Bir aylık kişi, bir aylık kişilər ma Ürümçi Xoça nəzərdə nə? Poyz stansiyasından Tozcanğa 40 qoyaq gəlmə deyibdi bir aylı maşınsa. Bir öy maşınsa ki, bəğrəz çuqum ağlanıbdı. Tənqidləb qoysunuz deyibdi ki, deyib qarğay taksi çıxış. Onu tənqidləməli öydiklərdən taksi jiq uyada taksi çaqqasın ya komsa taksi çıxıb gəlsin. Juma aytdıq deyiləmdi. Onu anlamadığım buluşu mümkün belki yüzü kızağın da ya kızamağın da. Ma o Gülnaz'dı baba. Hem de çünü aldı ya hem de ben. Açta kış yemez mi o? Çünkü onu toktup koysun ama bacı bunu çok mu töyleydi hem de. Maşın eydi kendin ki işil çiş becini çok mu tapşırma ya da püsüp canım. Şuraya yollap söz makli. Yerken katnaşı dağrısından aldıdan şimal taraf karap meyanışta maşınla bir kadar köp geldi ya uçunu. Badam taksiye vatıp da o. Мен мәжбүри сугуртыны бажным өз ичиге элеп, эң төмөн болгон чагында 700 көйгүчө төлөп баккан деп. Шуну карган чагында май сарфияты төмөн автомобиль окшойду баяма, лавта аватыпты го, ашына окшойчу. Май сарфияты төмөн, керексиз газ чыгарыш нисбети төмөн болгон автомобиль окшойт. Шуңа анын бежим аз келди эмесми?
1: Өсүрдө жакшымы?
0: Жакшы.
1: Мана жүрөктүн элден сакарап манга жолго асат жетир ага.
0: Болду макул Кевсаржанды баба дейди ама Атүштүнкү ма поезд станция жолдору азырча раван ке деп. Момочанын номурун деп берген болсоң. Як ул Шию Додоша биз деп аткыбыз. Адыл Солтсарыйнын удулдуки Шию Додоша деген я. Шаяды кайямда Шию Додоша. Аша. Абдулла Хотан.
1: Ма бүген ма Шишендики Шенби База карамат кызып темине.
0: Карамат. Шишендики Шенби База. Толу башкаптым о булланы яндапмы сол тараптан кеп аткаптым о булла. Bağım yok mu? Dedi, yandap çıkıp lan yine. Açta kıldı kendisi size. Minin açımı köpüğün çüşündü karak buldu hem de. On tırapdaki eynekki. On tırapdaki eynekki karak için on tırapdaki buruluş. En on tırapdaki yolda mansanız on tırapdaki eynekki karmayla ben buruluyu verirseniz. Lekin hem de hazır karak için tavsiye kılımız çünkü. Ma o. Yandonca bak o. Sula kip kılış ihtimalı belki yokur ki. Belki dikkat. Şu on sol tırapdaki tek şey karak mıyancı mı? Yaxşımızlar, riyasetçiler, o bacının işi açıda oldu, çokum töleydi, deyip Nurgun anlayıcılarımız yollaptı. Ama tümür yol tarafları, yollar avan ki, riyavçan sayfa avet etti. Küçük maşını eğdiysem, iki taraf uttur, şamal, tuğsuş, çoğun aynikinin ki utturduki aynek, üçüsüge köp karayma. Benim maşınamın ki mecburi soğurtsi, 4500 yen çıkıdı, valla, deyip yollaptı. Ajda bol şu qargan şu gaz çıkırış nisbeti yokre oqşaydı 4.0lik yoki 3.0dan 4.0gacha ajda oqşaydı 4.0 yokru mo ya.

0: fotoğraflarını şimdi aynen bazenizi.
1: Hmm.
0: 190-190 halde geldim yolları var diye.
1: Xotan şehrindeki Atırgül yolları yollar avan diye uçurun Ablat Xotan taksiye vatıp da. Buldu rahmet. Şıkka.
2: Valla ürünçilik ki uğur denir kömerkere yoldaşlar sıcak ekel olumla ama işçi de maşin yok ki. Sıcak ekel takılımla.
1: Neyim kıgan?
2: Valla ürünçilik ki uğur denir kömerkere yoldaşlar sıcak ekel olumla ama işçi de maşin yok ki.
1: Qadirlik anlaşılsa bizden avtomobil klubu paletimizge karanlamış o. Namı kulaktan kulakı yetken, pulunuzun tecaydığa molli girin aptalları katlaşkan. Alakılış numarı 13-59-75-75. Andın, Şincan'dık esil temizde şürüşük paletimizge bosa. O Adıl Sol Sarayı'nın odulığı gelişkan. Şiyü Dodo Şah. Şah ilgisi var anlaşılırımız. Bir şah yap gelsen abaldım. Şembe küllerde. Andın o. Kendimi hoğu ağaylandırıp yigil bulduk anlaştık şake o. Onunki yine şu ahmer vayet ulları, yağları, görüşleri, açı suları, organik görüşlerini işletip tamaklarını bek okşutup itip mihmalla üzülmeydiğen mihmalları maşkansı işletemiz de şirşi paletimiz katlaşka yine mavo pesil limon yalpuz içimliklerini işlep çıkartan pesil şirketi var o yeğindin şu pesil ram diyencici şimdikini bazak septo eğizini aslanlam arayma baki açın samak sanla Arayman Samak sana katlı mukafatla silahını kütüdü. Yine mi şu Behram'ın ki musabıkısını Nehmeydan'ı verip geliş mukafatı erişeyle isle Ram işçimliğini işge vaktadan da yığızı karsanla Arayman Aba Samak ile şunu tıkanmanla. Çünkü yatak tamak, verip geliş, ayırplan biletleri hemeni pesil şirket götürdü. Ravan taksi uçurunuz.
0: Ayırdırımda maşının pek azken.
1: Ayırdırımda maşallah pek azken. Makle. Buldu.

0: Çəpər taksi Ali Canov sürü qaraylı ha, ətigəndə yolu sürü vəsə, mağı yəkən sot məhkəmisindən ki, aldıdan xoca zəngi yolla qoşulun işlə ravankən, pəsil ram içimliqinin ki, sörüdü bozu yolla pəkən bozsanız bu ki, bir iç pəkən, təliyin, bir sınav. Pəsil ram aç, bəkramdan sörüdü va, pəsil dəb xiti va, pəsil aldıqa, ram dəb yızıqdı, pəsil ram içimliqi. Oblikim taksi.
1: Oficiyan sizlər, sırlarını yaxşı anladıq, yaxşı gerilatiniyaz əndi bir. Pejan aksinin birini kuyperden çevirirken, obol kartımının kiri aldan çizgen bir nasıl olurken, aşı bir kuyperden kapılmay. Bak selam kolayın, şoförlağa.
0: Bu şoförlağa, oldam çıkız digen aksinin talep kısınız mı? Tazı bir kıl bu kalamdı ha? Bulam diye. Varlık mı şu şoför dostlağa? Otap, oldam çıkız digen aksinin talep kılmaya desiniz mi?
1: Bir kılav. Ayrıca maşının...
0: Ya meyle.

Yine fıçırlan yansa kaplanmam mı? Bir videosu var ki göre. Ne erkek tuvaçsız? Say yoluma.

0: Sayıyorduk gene. Mehmet Ali ya. Canım.
1: Ha, programı 10 gün ya çıkma. Kaşlar yansıyardan makinamla kırk bağlıçlar. Bir iş gün bozda çıktı. Dolukhan yürüyor edip. Yöntem ben daha.
0: Birinim deydep doğan teyem. Ya şu a üskünlerini bütün almıştırıp. Nait süzük obdan bilen çıkartkandı. Takıt üskünlerini bütün almıştırmaya işmatike. Şuna şu vakit toktaptı diye.

0: Yaxşımsızlar, riyasetçiler. Mavo say yolda kitap atkan tem. Şu derizden toxtumay. Kağız an ahırda bir tal botulkını mı taşıldı? Maşında kılıksız şoförla bakken. Maşın numar taksi çıkmaya kaptı o manalı inak. Kanda çoğup kağı adam da o. Kimden balısı da o. Nemiş kunda alıp kağın da o. Kanda olup kunda alıp kağın da o. Say yolda kitap atkan tem. А дириздин аш кагазмы ташлапты, мейви шүпүклөрүн ташлапты, эң акырды бир тал бутылка ташлапты. Машина кылган кепкенде, бак кылыксыз экен а. Кылыксыз жоңуп калган бир адам окшойду. Каплан.
1: Ошондон айыл хайрам, сал жолдун эми шымалдын жана таратмаган шонсунун таштырып мараган кен. Аны бир гына хан кыла жеңген келдим. Майылны адам таш мен ядырган кен.
0: Ой, коштырып кандай кого Bu besle gitip kaldı de. Arkan'ın boyudaki Şöbavcı idaresi bugün işlemdiğim de. Bugün işlemeydi cuma. Bugün o kesimlerini bicremeyiz. Düşen bir gün bicirem. Bugün demeliş. Divanı aldı mı koşulun işte yollar avan kıyadık avuçlarını. Seher'e verdik de. Tursuncan. Oy Tursuncak'a. Tursuncak'a yakışma.
1: He. Ben hazır ayrıcılığımdım. Sanki o mangan değilim ayrıcılığım tarafta.
0: He.
1: Ay çalda sağır bir şekilde ontur falan da nasıl bir kuzu. Nasıl bir kuzu, sürekli pasta. Tosun attı, minik oğandı, aldı da. Şeydi, tosak tutuduk bunu. Tosak tuttu.
0: Makul buldu, rahmet ve gavuk durumuzda. Kapla.
1: Başlayacağım, karıştırma ravanına kankalım iki. Kastan sanki o karakanga yönüşüm.
0: Makul. Alımca uçurunuz.
2: Uçurcaksın, yaşımı o, Mısraktan güldün güzel basan.
0: Alımca ki yaşımı.
2: Dencen sizin kökeri karabanga yolla koysun yedir avanı.
0: Buldu, buldu. Rahmet.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindim. Lüçün Yünşan, Lüçün şirkte Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını sığdırışını split 1.14. Dacı bilen Avrupa Ustobudaki uy gireleştirip sevindim. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991 27 77 777 telefon kılıp mesele soram.
1: 107'de 4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyazlık kuşurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mulazimet kılıdı.

Radio Sayyeti Seypimizde 2026 yıllık Cungu Medeniyet Sayyet Kespi Körgezmisi de Şincan Sövdigerlerini teklif kılın diye digen mezmun diktanlar da buldu. Hem diktanlar programımızın tepsili mezmunları da bulsun.

0: Do'stlarning programmamizni yoqtirib olishi bilan birga o'zingizlar ketib qolgan yo'l bo'laklaridan yo'l uchuri, may uchuri, gaz uchuri qatorli uchurlarning yo'lishlarini qarshi olamiz. 5-chi pomizning nomeri bo'lsa XG 1074 FM. Hozirning o'zida yo'l ahvollari qarasak, shu Anningji yo'li, ya'ni Yingbing yo'lidan Linghong 4-chi ko'chasi qarab mangan yo'lishda avtomobillar biroz ko'pgana. Undan boshqa Kolomai Shijia qo'shimcha yo'li, Chorbog' ko'chasidan Shibi yo'li qarab mangan yo'lishda avtomobillar biroz ko'pgan. Undan boshqa qarasak, shu Taiyuannanlu, ya'ni Youhounanludan Taiyuannanlu, ya'ni Hebei shilodan Suzhou shijiga qarab mangan yo'lishdimi avtomobillar biroz ko'pgan. Undan boshqa Youhounanlu, ya'ni Mingyuan shilodan Xingming shijiga qarab mangan yo'lishdimi avtomobillar biroz ko'pgan, yurish ostgan. Taishan ko'chasi, Sayram ko'li yo'lidan Weixing yo'li qarab mangan yo'lishdimi avtomobillar biroz ko'pgan. Henan donglu, Beijing zhonglodan Hongguangshan yo'li qarab mangan yo'lishdimi avtomobillar biroz ko'pgan, yurish ostgan. Yana qaraydigan bo'lsak, shu Changfanggo Beilu, ya'ni Yashan o'tir yo'ldan Chentangjiang yo'li qarab mangan yo'lishdimi avtomobillar biroz ko'pgan. Undan boshqa Yongshin ko'chasi qo'shimchuli, ya'ni Dong Arxuandan Shahe zhonglu qarab mangan yo'lishda avtomobillar biroz ko'pgan, yurish ostgan. Beshinchi spomiz kelgan uchurlar qarsak, paladimiz Badam taksi o'zining yoqtirib anglayotganligini bildiribdi, rahmat, davomli yoqtirib anglashingizni umid qilamiz. Avazlı kuşurlardan Kaplan'ın avazlı kuşuru varken ala bakaylı.
1: Eser alalım sesimi yok kadar nasıl yolda gelmiş o. Erdem bakmanı da çarşırlar olan kere.
0: Buldu. Dostlar, yine özellikle kitpagan yol bireklerden yol uçuru berip yanışılan ümit kılmızı. Hem de dektanlar programımızı oranlaştırgan mezmunlar da bulsun.
2: Sefer üstündeki cimcitler Adem'le çarçıtıp uykulu başlaydı. Ama ruh bulun.
3: Kızıkarlık yeni paranlarını anlığınız var mı? Biz bilen muğlişini kalamsız.
4: Elbette.
2: Sabrınızda biz sırdaş programımızı sizge cüşkün kaypiyat verişlaydı. Sabrınızda biz sırdaş.
3: Sabrınızda biz sırdaş.
2: Sabrınızda biz sırdaş.
5: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
6: Oy, sabrınızda biz sırdaş.
0: Boralı qava rayonining ta'sirida Xinjiangda bu navbatchi poyezdlar qatnashdan to'xtildi. Temir yo'l tarmoqlari poyezdning yurish bexatarligi va yo'lovchilarning hayoti, mol-mulk bexatarligiga kafolat qilish uchun nachar havorayi ilib kelish ehtimolligi bo'lgan xavf-xatar omillariga oldin hukm qilib, poyezdning yurish loyihasini jonliq tanishib, qatnashdan to'xtatish tadbirlarini qo'llanib, bexatarlik xavf-xatardan tashabbuskorlik bilan saqlandi. 9-ning 5-chi kuni Urumchidan Qashqariga boradigan K6742-chi qitimliq Urumchi janubiy vokzaldan Qashqariga boradigan K9772-chi qitimliq yo'lovchilar poyezdi qatnashdan to'xtatildi. Navbatchi poyezdlarning konkret yurish uchuri 12306 tor bekiti yoki 12306 yon telefon appsi vokzal uxtirishini o'lcham qildi. Tömür yol tarmaqları hava rayının özgürüş əkvalığı yıqınlı diqqat qılıp, hava yaxşılanğan haman qatnaşdan toxtılğan növəç poyezlardan

Mavo dostumuz mesela sorabdıken Abdumobil ne? Şu Spüyüge açıqamdok açıqmamdok digen gepke. 6-nji yıl açıqsız Spüyüge. 2-nji yıl, 4-nji yıl 12123-te şu telefon dola aşu apçısı dola bir taraf kulalaysız. 6-nji yıl bile 10-nji yıl çoğum Spüyüge çıqsız. 10 yıldan kiyin her yıl bir qetim çıqsız. Әмді бұл сиясатын бәхірман бұланмайдыған автомобіл тіпліре мәсіленге мен баучы

0: Onun için soğuduk karakterlik avtomobildin özgerge avtomobil. Onundan başka mesela eğer katnaş vakası yüzbegen. Onun için kanunsuz özgertgen avtomobil adın sırtta. 90 gün burun berip bijirbasınız buldu. Yüsen Musa deydi. Bay ne ayasıdım bile men. Üzümlerim ne setip gelip pul kıldım. Oynağılı ürümcegi kagen, yakışıqıraq sayat kıldıgan, oynaydıga yerlerimiz tavsiye kıgan bolsaŋla dep uçur kaldırıptı. Dostlar bir tavsiye kısın. Ekber Guanghuikam'nın ki nonca alasıgı çıksanız buldu aşu. Ahmet Can Van Hong dep aşu. Bayan gudrep de. Yaman çıraylıq muy tüşünde yakışka. Dağlağı çıkıp, no bir hava yep kembemsiz. Çöntiyen yakışımsız mən mi yaxdırıp anlavatı mən karşalımız hoş geldiniz rahmet deydi. Sizi mi karşalımız her çöntiyen? Mən maşinini sim koyuvağan dostumuz çünüşük buldu mu cevabımız? Hazırını özledim şu eninci yol ya, yani Yingbin yoldan Linghang 4. kutusu karapmangan yol işte. Avtomobillar köpken dostlar, muş yolda yürüyüş astıken. Kaplan namazı kuşurvaken he?
1: Yaşarma şovşumun aldıki yolda koş liniyadır avankiden.
0: Şovşumun aldığı koş liniyadır avankiden.

Ürümçi çigradın kiriş çıkış çigra müdafiye tekşiriş punktının statistikasına asaslanganda bu yıl kirgenden buyan bu punkti tekşirgen Şangang'a bargan kelgen nöbetçi ayrıplan 593 kitim bulup çigradın kiriş çıkış çigra müdafiye tekşiriş punkti boyunca halkara yolcular nöbetçi ayrıplan umumi miktarının 9.6%'ini egellip tekşirilip çigradın kirgen çıkanlar 88 000 adam kitimden aşkan. Bunun içinde çigradın kirgen yolcular 70%'den işip sayyat üçün seferge çıkışını asas kılgan. Ürümçide Medeniyet Sayyat Sodu Universal Gavdisi'nin birisi köpeytildi. Huanchu Mezlik Tağımlar Kodisi'nin 9. ayının 25. günü sınav tereqisinde ticaret başlayışı mülçerlendi. Muhbirning 9-cı ayının 3-cü günü Ürümçi Şehirlik Soda İşleri İdarisi'de ilgilişçe, Ürümçi Şehri Hongguangshan Tevallik Rayonu yığın körgezme çoğun yolu caylaşkan Huanchu Mezlik Tağımlar Kodisi türü, hazır işki kısım kuruluşunu tamamlaş baskıcı kırgen bulup, 9. ayının 25. günü sınav tereqisi de ticaret başlayışı mülçerlengen. Bu türünün umumi kuruluş külümü təxminən 600 000 kvadrat metr bulup, Ürümçidin yenidi köpəytilgən yeni bir Mədəniyyət Sayyat Sodu Universal Gəvdisi hesablandı. Huanchu Mezlik Tağımlar Kodisi Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkizinin ğərib tərpəgi caylaşqan bulup, Mezlik tağımlarını yizqiliş, mədəniyyət körki, dəm iliş, istirahat, xalq qolaylıq istimal qatarlıq köp xil iqtidarla yoğurulgan. Kocu rayonda Qashqar Kodisi, Başu Kodisi, Suju Hangju Kodisi qatarlıq 8 çoğun özgücü baş demiliq kodçilar planlanan bulup, umumi layede Cungoji İmarat Tüsi bilen köp xil rayon qiyabdi birleştirilgen. Bu kocu rayonuna mıngdın artıq deri ticaretçi sığdıgan bulup, yemek işmek, mezlik taamlar yadır okulunup, Şincan'ın yerlik taamları mücessəblinip, memleket boyunca her kaysi çoğun kormu türleri, zencirsiman yemek işmek, özgeçi çay türleri ve her kaysi caylarının uşaq yemeklikleri kırgüzülgen. Hem de Şarkı, Cənubi Asya, Garibçi yemek işmek qatarlıq kesiplerini öz işçiliği algan. Yürüyüşlük mülazıma cahette Koca rayonu isil məhsulatlarını parçası etiş, mədəniyyət icadiyyət qol hünər buyumları, turmuş mülazımeti, ata ana ve ballar köngül içiş, aram iliş, köngül içiş qatarlıq türlerini öz işçiliği algan. Yer asti birinci qəvətiga aqıl yiz egilik məhsulatları bazarı ve danlıq markalar talla bazarı planlangan. Bu türge 4400 toxtalğı səplindu. Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkizidiki müsabiqə, oyun koyuş faaliyetleri ve Hongguangshan 4A derecelik mezlik rayonu bayılık evzellikliği tayinip, Huanchu Mezlik Tağımlar Kodisi, keçilik ıksat kesbi altını noktuluk yitildirip, mezlik tağımlar bazarı, oyun koyuş faaliyetleri, baş temilik keşlik bazar qatarlıq özgüç faaliyetlerini daimlaştırıp ötküzüp, keçikündüzlük hayati küşkü tolgan Koca rayonunu küçe berpa kılıp, Tevallik rayonunun keçilik istimal hayati küşünü yanımı urgutudu. Demek bana 9. ayının ki 25. günü sınav tariqisi de ticaret başlayışı mülçerlendi. Huanchu Mezlik Tağımlar Kodisi'nin. Yani şu Hongguangshan tarafta şu Auti Zhongxing bak o şu Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkizinin qipaş uluğu doğru geldikken nait çoğun içip durdursa. Şu içilgan günü berip, yiz kılıp, şöyle berip. Tamaklarını yap, oynap gitişinlani ümit kılmaz berip aynılıp gelsinla, şunu da çıraylıq içip de. Ben hiç çeke kırpakmıyım, lakin bunda yolda ötküç ködüm. Bak heybetlik aşu, basanlar diye her kıl köçülür baki.

响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会，国际化的都市惹人

0: 107.4 Patna Sennet Radyosu. Patna Sennet Radyosu. 107.4 Patna Sennet Radyosu'nun serhal programlarını radyoda, yan telefonda Sluşetin app'te anlayabilirsiniz.
1: 107.4 Patna Sennet Radyosu'nun Douyin sın kanalını koşulup her gün saat 9'dan 11 geçe, 13'dan 15 geçe, 19

0: Tianxia 6000 Dacia'nın sevinodu. 6000 Yunxiang, 6000 şirkete Xinjiang'a kırkan 22 yılın buyan Tianxia 6000 salmakçı boğan Tunji Dacia'nı. Sığdırışını split 1.10'de 2. Dacia bilen Avrupa üslubudaki uy gerelleştirip sevinodu. 6000 Yunxiang Dacia'nı kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesele soram.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mulazimet kılıyor.

0: 베이징 왁티 사엣 온식기
1: Örümçe şehri su üstü bağıtısının yenideki Celi Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
3: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
2: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hayli ağıp kaldı.
4: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yenilikle, sefirinizdeki ihtiyaclık kuşurla benim avtomobilim programımız da.
2: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakış gördüğünün doğru tanışı.
4: Benim avtomobilim.
3: Benim avtomobilim.
5: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Sakının boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
6: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
5: Şunu akmamayın. Bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işilti diye. Hem de ben işilti atayım. Bunun dike balam işilti de. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ecdat'ın evlatıkçı işiltiğinimiz mengülük Tırık ve Tırık.
3: Bu programını Şinhua Cenobi yolundaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cenobi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.

0: Bala bay deydi o. Yine işlepsiz de sakam yakışıptı deydi. İşlep gitti ok. Bugün Tursuncan ustam görünmeydi. Tursuncan ustam yokap gitti o bugün. Dört eksiyer Ozcan.
1: Yaşar Can, sen de rap avalınız yakışma.
0: Belen mi?
1: Ha, dinkalar böyle sorgan dostumuz. Bugün aşağı şükür foda. Benim aşıkken notanı işleri bazar bulkeme. Son bugün işleri bazar bakın.
0: Şıçı kudu bazar bakın cuma dostlar. Şıçı kudu bağ dedim an tiyen tiyen kayışın. Abdurrahman ka?
2: Yaşar Can, ünlü adamlara yakışma.
0: Yakışma.
2: Ağol Sultan Sultan yolları ağanı. Sanki oldu.
0: Makul makul. Шичи худба дейди о тен-тен кайшин, а? Шичи худба санап қолек. Ама әсімі мү дейді мәне, шичи худы дихала базыр ба, Рушенгіл әдем азыр шу базада дейді. Рушенгіл әдем шу базарлығын қандап құтыңыз сіз әсіліме? Сізгі шу базақ бар ме деген мітте? Аба, кен қомын тұрсын жан ұстам? Ma bahalatmaqchi bo'lgan avtomobillarni o'chirin yo'llanglar, ha, vaqtni cho'ng tutib tursin jon ustam, keldi. Zehra xonim.
3: Sen yashar qani ayolimsiz.
0: Kimning nomerini? Aniq anglayolmadim. Yozib chiqib yo'llangan Zehrada. Mayshenshin. Bakan siz ham mayshenshin, ha?
1: Ha, yashar qani yaxshimi, qanday ahvol?
0: Yaxshimi? Teshimi? Yecinge körüknün asitki yolla ravan deydi. Abudu deydi o hazır daşimin şavuşimin tereplerdi yolla ravanken deydi. Hattıracağım basanla bu dek. Ma Çingdao Cahiyen terepte 537. biket bama çüsü bollamdu. Buldu, ha, deyip mağabeyi Gülbahar hanım sorab dike bildiğin dostlar bir davetin la. Çingdao Cahiyen terepte 537. liniye.

0: Ma Tursun Jones tamam 537 ba deyip yazıp da mene aş tarafta. Zühre Adem o şu Zühre Adem no numar niye? Yine bir 50 minut dinkin düşlük yollarınız bir Zemra programı çıkıyordu. Şu vakti de soram siz. Özdürlü azadı ya şu. Hüycan da da o yemin de asa müşterepli ravan kendiydi. Abudu'nun 2022'nin model 3 varken ne ama Tursun Jones'tan yollayıp koydum. Onun başka 2023 yılı tahtı isilgan Dongfeng Yishuan 1-5 diye müş yaptım bunu bakayım. Bunu mu yollayıp koydum Tursun Jones'tan sizge? Roşengül bugün de hala bazarda Saiköktat ilip seti pakay depti de edip Oay Hüseyin Can o seti pakay değil mi de o siz gap taptınız uzgan seti pakay dedi de bu ne? Ama da bir bunda aylı ne yap dem ilişkiler oğan denken. Hem de baza körüp ançı mıçı mı da bir yaydıgan nesen yap öyle gibi bak Saiköktat o bu şıltıgan nesen ekey digen de o ekley digen de o. De hala bazarda bas çokum hem de sonra kıldı digen yapma. Kızlık yakılırken sizdeyim Hüseyin Can. Sevi, sizde mi kızgın karşılığımıza? Tursun Jones'da ma Abdumobil'ni bağlaptan ala bakayla ya.
1: Şunu 22'ninki model sen ne çıkılışka dekta 1.30'dan 1.35 atırabildim.
0: Anladınız mı ma Abdullah Hotan? Yeni bir koyup buraya anlayıp bitin ha?
1: Şunu 22'ninki model sen ne çıkılışka dekta 1.30'dan 1.35 atırabildim.
0: 130'dan 135 etrafı da deydi ha? Mehmet Ali deydi. Kim diysen la meyli? Ha? Lekin Roşen Gül'ünü bir nimi diymen la ha? Deydi. Biz bir işinim diyemi dok şu. Ya a. Abdullah Hoten bu model senden telefon numarı bu model sen diken maşina o adam emez o kandan telefon numarı buldu onu an. Tursun Can Usta'nın numarını yolla bırayalım ha. Tursun Can Usta'm numaranızı yollayı tamam ben yolla bırayım. Mehmet Ali, kimni nimdiysen la meyli ya. Lekin Roşen Gül'ni oğak, küyek, yeşil, seyrek demen la ama bu maydum anında deydim. Dabazanın aldı da aşo sayacılar köpke ne? Müşterepler de sayacılar bek köp deydi o. Çöntiyen sizden karşılığımız Abdullah Hoten şu telefon numarını kimden şu Tursun Can Ustam'dan mı? İnık inık yakılın ama da bir oğavaldek mi da bir yakılın la? İnık inık. Model senden telefon numarını yollayıp bırakın da bu maşinden telefon numarı kanda telefon numarı buldu o maşinden. Kızdık de. Ma Tursun Can Ustam'ın numarı ne? Bildik alı bir yollu bitin la. Cep yatlap bulalım değil mi şu? Bir yatlayayım değil mi? Bir isimde çıkıp kaldık ya. Bildik alı. Tursun Can Ustam, ava Dongfeng'nin maşinasını bir sıfatı bağdı mı ya siz gibi bağımdı mı? Ben yine bir yolu biteceğim işte. Abdu deydi hazır Longchen kodisi koş yılın işte ravan kendiydi. Şirayli ökem akşam ben şuna oylugandım likin. Ben çok işte bokalam ki deyip oylugandım. Lige ammagandım. O asam mı bop dike? Aşta bulduğa ye kegen. Abdullah Hoten. Ma yollap bedem. A Tursun Can Ustam'nın numarını yollap bedem. A telefon klip. A modul senin telefon numarını soram siz. Ya yeşini soram siz. A ya öyünü soram siz. Aşı özünüz telefon kılıp soran ha bol deyip.

0: Badam taksi dedi Yaşar Can, yaxşı tutunlu ma? Bizden bağlı tutulan maşin yok. Lekin bağlıgan maşinlerin anlap mağımız kayna karaysla dedi. Kayna karaytem, şuna yaxşı karay mı bununla? Yaxşı ya şu anlap mağınınla, ha? Ne işin? Oblimit Can, çoğun maşin şopri. Aşı rahmet, emanla köptün köp rahmet. Tursun Can ustamın numarını bildim, buldu, yadlı vetti. Bildim, buldu, ya, betmanla. Ahmet Niyaz Karkaş aldın programını koyup ayım ben bu nakşine. Ayalımda yoşurunca algan, tüyüksüz yukap gitip kalsam öyden talağı çıkmay, öy işlerini kıvitip tutup düşününla cuman deydi şirali siz. Kançilik ağantınız açta öyden çıkmak edek pop kettim. Hılı cık iş var gene bir yerde. Kançilik de o aşağı şirali ya. Kaplan.
1: Yaşar Mandalın Makul Kazıran Maşı Başımırda Yeni Maşar Hımmın Bey Yerimmin Bey Yendim Maşı Sen Karapsan Gayı Mişir Aman Kine.
0: Buldu. Aliye'nin bir maşinsi bakken. Bunu mu Tursun Can Ustam bu yolu ite Tursun Can Ustam bu. Numaranız bilmeyemezsem hapıp kaldınız mı siz? Yok mu siz? Ama abdumobullama kepket diye ama bağlı biten Tursun Can Ustam. Hey Tursun Can Ustam. Tor taksi Rozjan edi, say. Boto qızıl çıraqda maşinlar köp, lekin tostuş yok deydi. Ha? Onun başqa Seyfanın avazı qışırı.
1: Maşallah, bu dalıqı atıp duruşun kimi ravan kile.
0: Maqul buldu. Ma Nesirdin'nin bir nimisi bar ekan, maşinisi bar ekan, 2020-nji. 2022-nji yil 12-nji ayının. Ahran, bu nim maşin bu? Maşının markası ne? He Karolla. Bu da ben Tursun Can Ustam gayet iteyi hazırlığınızda. He Karolla ki. Kurban Can yakşı mı riyasetçiler? Şoför dostlar bugün Kaşkar'da maşını şınyan kıldığın yer işlemdiğen de o. Döptü ben Kaşkar'daki dostlar bir fıçır beri bitinle. Kaşkar'da. He? Kaşkar'da. Oylağan men şirayli Müştap buldu şimdi ca. Müştap mı vakti kep kağan de. Yaman berilip gitmeyle. Da azraq da oturup hesaplayla onu hesaplaydı kan gel. Ablimitcan bir şüpin yollap duğu.
2: Mema tok sekiltime vatkaş. Tır bir vatmen. Gözün gede maşallah.
0: Bir hatarlık dikkat kılın ha.
2: Kızıl çırağı sebep yüklem tosluş bak. Alayda
0: tosluş yok. Yollar ravan. Abi bihaterlik kalbini ki bihaterlik dikkat kılın ha. Onun iki na nimo. Nişin mangmang ha. Karşı liniyet mangmang. İşleydi o Kaşkar'da şınyan kıldığa ye normal işleydi o deydi eygo. Cuma işleydi ki. Abla koten taksi ambanın aşkıcı bağmadı. Ya ben de ondan nesi yok o aşkıcı tutuğa ye kemedim. Menden sormanla, mende onda nesi yok, devettim he. Abay evetken abdumobulan Tursun Can Ustam bağlaptı ya, anla bakayla ya.
1: Şuna 19 günki sende 25 yaptık, 45 gün kıratıramadım. Şuna 23 günki tokmayarlar, karalarda da 67.
0: Dungfung ne, zat bağlamam siz, Tursun Can.

0: Kumusta? Man, bro, bahal ba sa mga mday me? Dong fong ni a... Zahad bahal mam ses? Dursun jam sta. Man, bro, bahal ba sa mga mday me? Ne çıkıtı me vetip ketti ma anlığı uçmes? Bay yiget. He? Bahal yi tıkan da kımay. Lentiye neydi o? Yakşımır yasaçı kaşkardı. Maşini bugün tekşürütkül buludu. Likin Tamgısını düşen bir günde bastırısı buludu deydi ötek. Tamgısını bastıralanmaydı kalk şey sözcüğüm o. Nur deydi o. Bir yardım kısın zoptikar yasayacağım. Şu Ürümçi'de ne de muhap bakada yani muhap şici bilen binşan ağlı oldu deydi. Abdullah dostlar bir deydi tanla. Abdullah Hoten.
1: Ma hoşu nereden tarafta yolları var. Bikin ben zilo ayaklarından durmasın insan ki
0: Makul. Abdu deydi bana. Adıl sol sarayının aldığı güller havan. Aşkış digen ne? Saklıya alaydıgan adam gibi yerdi o. Deydi. Doğru şunun bana. Aşkış yok. Kaşkar'da bugün maşini normal tek şuraylaydı tamkısını düşen be. Deydi. Kaşkar Beşkerem yolları ravan, yolları ravan, motorlu katnaş basını şınyan kıladığan yer normal işleydi. Başkası kandak ideyi bilmeymen, bek kolaylık, bek tez tügeydi. Ben yıl düşüyordu şınyan kılma, deydi ama. Kim dedi bunu ya? İbrahim Mehmet diyen anlıkçımız ya. Tursun Can Ustam. Ne namazlık şurada baki anlıydı?
2: Yürümüştü içe, donsun içe, kayıtmasını fakat tıkanmaya kaldım, yakın arasında sen.
0: Abay jigit da kaydedin evet ayam da resimleri bilen da Tursun Canstam evet birey ya yazgınınız hata mı o ya? Lentiyen deydi o, bana mı 15 gün buldu, yekşembe günlükte maşini tekşürüp, düşembe günlükte öydikiler verip, tamıksını basırıp geldi, bak kolaylıkken deydi. Buldu rahmet. Abdumobil'ni kalayımıkan toktatmanlar, tinişlik cenubi yolda ravan, kalayımıkan toktatkallarga, mukapat taktip inguatı da deydi, ama dikkat kılınla, dikkat kılınla. Mehmet Ali.
3: Buraya 74 yol kavraya, tipi taşı, köre, çıkışı, maşını kırtasın. Kariyer, jaktatör yol kavret, tibbi başı körkünün çıkış, ıhırda tutuş, hili bakken. Tibbi başı körkü, Türkistanlı, Menhu Bilo, Vagalyan, Köllük Dolu, Tamırcı, diken köçüler, Ravanket, Cumhur Şoförtüsler.
0: Makul buldu. Şunun ulan, Abdullah Hoten.
1: Ma dönüşen şimdiden muhab aldığın yerine ürünçünü almaksızsınız. Ben deppersem toparlasın o. Bu an Çidevan, Kaçkaç Çaykozu'dan Çidevan memnudu kitap, kitap. Biz ikinci ajanımızda körüklesin kitap, akitem görsünler, sağ tarafta bir kopan var ha. Çıkkımızı cagi, biz sapa derine, şimdi dönüşenler en yenisi aç kopan kedide çıkıdır. Açerli kuvalınca ekip katıdı. Açı pipağı basınız evde alalım ha?
0: Abdullah Hoten sizden digininiz yıllık bada ve sanat rayon tarafı ki yele şu mu? Şuna kırak anıldım hem diye. Bada ve ünyeçü tarafı ki şu dükkanın demekçi mi o ses? Ma Nesir dinleyen dostumuz bağlap oldu. Tursun Can Ustam abdomobiliniz ne? Yeni bir anlı bitin ha?
4: Şimdi
0: 20 sene ki Tokmayarlı Karolalı'da 65'ten 70 bin kadar aldı. 65'ten 70 bin kadar aldı da bağlı değil mi ne? Abla Mitcan.
5: Tın terbiye yolu yollar avan.
0: Buldu ha, rahmet. İsiltem deydi o, göç pazarının aldığı yollar mı ravan deydi ha? Mahmutcan Mehmet.
4: Dokuncu aslında bana herkese semimi yapıldı
0: mı? Semimi yapıldı şu değil mi sen lan o? Yakşı bu Dursun Can Ustam bir geldi. Dak. Rast kepni bana ba yok ni yok deydi bu dak. Şuna mı Dursun Can Ustam? Seyfa.
6: Darbıta kaylanma ravan ke bunadın

Ma resmini yollap da baya oluyor. Ben şimdi Tursun Cansu'dan bir yollu biteyim. Tursun Cansu'dan bir kör baksın şu maşinin ne yaptı mı bunu ya.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizning ihtiyacınızga her vaqt kulaq selişini xalaydı.

0: Tursun Johnston aptı mı bulan bağlap öptü ki buraya kurdun anlayıl ya.
1: Şimdi o yakın ki darın Vilanası 50-55 bin kadra bu da. Şimdi o 23 gün ki Katar Sotmaya Alacat'ta 70-80 bin kadra bu da.
0: Hmm.
1: Şimdi o 23 gün ki Vilanası Maylak'tan 50-55 bin kadra bu da. Şimdi o 23 gün ki Şöklen Kuluzlu'da 15 bin kadra bu da. Şimdi 16 gün ki Şehir'de 25 bin 30 bin kadra bu da.
0: Hmm, boldu Tursun, Tursun Johnston. Köptün köp rahmet ya. Gülbeş İkar deydi o. Riyasat yakışı mı? Mən ettikende Şinhuanallu 3. Körüknün indin konsul kutusu iğızıgı kayrıldıgan duğmuşta bir şopır ne? Yaman tıllı vettim. Baş kaydırıplı toktap turvaldi. Udullun kegen baş kaydırıdıgan başıla paydayı bulup laba ursumu mindirlimay hiyal yok turdu. Ayaşkı hili çoğun akaşken aka, minan kainimdeki maşınlar paydayı bulup getti desem şunuzun kulağındaydı o. Şunun ulan acı yaman kakşap getti hem deydi. Ama işte kımaylı dosta. Bu sapalı kaydaylı aptomobil neyimi daha bir. Nerede o baş kaydırdığa ya da devot okulduğa ya da turvaldığan şiva?

Mane Erkan Enver. Erkan adaş, yakşı tutunlu ma? Yakşı mı Yaşar depto, siz mi yakşı ma? Şincan futbolçılıkıga küş koşu vatkan ternerlarının birisi. Erkan, yakşı mı, yakşı tutunuz mu? Kaysi yollat kit parsayas? Minin maşinamını bağla pes opikendep, maşinanızın fıçırını yollan ayamsa. Azır Tursuncan.

0: 2023-ninki dajon bovlaysi debdi Tursunjon usta mavu 2023-ning dajon bovlay man bir bog'lab yiqin. Shirali davan janimi yo'llar ravon deb. Na degi bir gapni qilsizga deyman. Al devto qildiga turibdi shuning bilan mening aka desa ishingizni qiling debdi. Gülbay Şekerge. Onlar açıqı da kakşımam da. Siz kakşımam siz? Siz makul akademlik et kalam siz ya. Azıraq adamın da keypiyatı buludu. Hem de uruşup ketmep duşu. Hem de kakşap koyup duşu. Kızlık de. Eşir hadi siz. Dikkat kısınız ulam ki. Erkan. Ma anlan ha, avtomobilingizni bog'lab bo'ldi, Tursunjon ustam.
1: 2023-dan dajon bo'lay qolsa 50-dan
0: 55 ming ko'y atrofida bo'ladi ekan ha. Abdukerim aka, hozir qattiq qazir atgan choy, sho'r atgan choyim kelibdi, sho'rpa. Bo'pti. Tomoqlaringiz singishlik bo'lsin ha.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, benim Abdumobil'in programımız ahırlaştı. Program riyasetçisi Yaşar Yalqın, nöbetçi muharrir Zäper Mämtimin. Hem de diktanlar 107.4 Katna Senat Radyosu'nun anlayış aldığı durgan Zühre Kerem riyasetçilikideki çüşlük yıllarınızda bizemra programımızda bulsun. Hayır hoş dostlar.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar azdı biz hemen.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
5: Bu programını Örümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi bulan ACGA, C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muhit asıraç hem devletinin 6 derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tallığında Fokus markasına alayda katılın. Fokus Lıklaşmayları.

Hürmetli radio dinleyiciler, köngüllük sabırınlarda sırdaş, öyge kaytış menzillerinlarda hemra. Yeni yol uçurlarına iyi buluştuk ki Munber, yollarınızda biz hemra programımız başlandı. Programımızın başına akır yaktırıp anı kayısla hem kızgılık plan katnaş kayısla, ben riyasetçi Zühre Kerem.

0: Ли юджингэ раван деген учурны байган экен пайдаланып кылыңлар. Мейли каршы деген учурмы Зөхрә ханым бүгүнкү 2 саатлык программада ягы сөзлөш вазипсиз сизгил капты да, чарчайдыган болдуңуз деп. Я кай бундай ягы сөзлөшлөрүн жык баштан өткүзүп. Дасы Ахатжанованын авазы учурун аңлап акайлы э.
1: Жакшы. Sen geçinin aldığı sınıf toplamını aldık yollara var. Ma mihmallarım aşkına tılpın numarı bağ mı? Bağ olsun. Baba. Baş aşkına verip Allah'a emin edin bana kota ediyorum.
0: Ay siz udulu birin ha?
1: Oranın tez kumaya kaldım.
0: Oranın hemen de bir ay udulan birin ha? Bahattin ben numarını lıkıma telefonumla ekirme geldi ki mi yaka? Demalık da bir Amerika'yım ben. Ben bu kayıs günü маалыгы немеге батайге телефон кылып заказ кылман деп шу мен немеден таптым шопинг хаудан таптым шунунга мейка манла деп киргизген шу киргизсем буланыки жолган шопингдер бар экен шу шопингдинки ичинде анан кийин бакылыкы мау динвейсин аваткан жери бар шуну бассам анын телефон номери чыкты шунун менен мен ушу аркылуу заказ кылган орны майлыкы давандыки фуливен Aşu Fulivendin mağımız aşu yanına boylap lan mağsa Xınjan tarafı ötüdüğün yolu o. Aşu Xınjan tarafı ötüdüğün yer lan aşu Fulivendin ki mağın maşın dişa çıkı. Maşın toxtu tüşkü kırktıdığın iğiz ba. Aşu iğizin yendi lan. Mən hemen dəplam körünüp durdu mihmalarım dəp yızıqlıq. Çapçan layısı da bakkalçılık kılıp anlayıp atkan Osman akımız muhtur yollabdı. Zöhre yakşımı avazınızı anlayıp hoş olduk. Mına hava çapçan layısı da uçuk çıkıp atıdı. Havam uçuk, avazınız mı uçuk deydi. Ha, makul. Sımdışım Zöhre hanım yeni bir uçur kaydırganken.
2: Rahmet, rahmet, rahmet, rahmet.
0: Hazır usunuz alanmaymayacak mı? İştin üçge vaktimde uğrun ha? Patigül, Zöhre kız, canlı lağma itib atma kila biliyemiz de buçur yollabdı. Oy, rahmet, rahmet, canlı lağma la. Oxşak kesin, ha? Mən muşu, çüştü, mən muşu ni itib atma atma. Ekegen, üzem, iti zıqımdan ekegen canlı olurum bilen, Patigül. Asiye, Boran kız, gel kılan. Zöhre
2: kız, yaxşı mı, yaxşı mı, Konsolo doktorhanı aldığı için meşnetimde çöpçöpe karşına tıra duralım. Yedim yemin bu. Muşu çiğin dağda oturup kuşun yemeş.

0: Şirali uçuru bilen birlikte ama işçi gibi patmay kalan bir gayveti batıken şunu yollaptı. Ömürçük tak tonalı koşuyormuştur avan. Fuku Abdul Şerik'tinin sizin obrazınız ne Mevlut İbrahim'a yetmemdu, demdu, kandı kandak kentan. Ma kıtığırlık yeni bir ifadelendi ma cümlede. Mevlut İbrahim çıksa oy aka mukapat bireyli de kırışıp kaludu. Sizli çıksanız özü mü yok, mukapat mı yok ha? Sizin hürmetinizin tazıqı muatı da cümü bula. Şıkılı belki şundak ot kuyrukluk ama sizge bir tal yacar berdiğen bolsa xeyli yakşı kolaş işlerin obdan kıldıken siz cümü. Olkındak ot degenini çokçıla dep kulunuzu zıqını tutkuzup koyduğun bolsa elik ot degenini çokçılap şundak xeyli birege apağı dek siz. Hazır mavi ülke sekleriğinizde o mən əsla dəsilməyimə. Hazır müşu gəplə arqılıq bir mukapat bir işini əskərtmək üçün mü boldunuz? Bəlkə yeni birgə mədəyliq dəydəyi sağa yerlərinizdə. Müşündaq ilqi ədəminə ki o hayatı müşündaq bir işlə bilən üsə qıtğırlıq qılıb, ya əsət qorluq qılıb, ya müşündaq işlədi ilqi nemi deyimiz? İlq köp Nimbaylık köptürdüğün kıymet duruşlu kılıp bunda ölse o hayat mı belki ilk adamın işçi bulmaydı o bir kesel sizdeki yaş o yeni, yeni yaşınız kerek bunda bu sıkanda bula hem de ma kesel adamın ömrünü kıskartı bitirdi cümü şirali anda kımman bunda bir rauruz bunda yaşan ama başka erlaki okşak uşak işler kırışvanmay közü kiçiklik kımay. Bunda bir poçi, bunda meydanızı kirip, bunda çoğun süpet durup, bunda noci durup yaşan. Qarğay kız Qashqadın toqumçılıq samsıqansının aldıdaki yol tosıl ketip do, zöhrede, da püçürbəgənken, maqul. Xotan şəhərinin Beycin yolu maşını bir qədər köpkən zöhkə kiyəm də Xotancə tələpüz boyucu uçur beyiribdi ə? Ayka yayı zözün ədə dəb toxta qapsız nim boldı Ayka yayı fıqam gək qılın ə? Yəni Cəvlan
1: Nurumun şoförler göre gelin. Aşı maiki tutun maynı kısat kılımız der. Önce dön aşı maşından çoğu çırakmanı zandımayma alın. İşte gidin aşı güneş adam durmaydı. On sonra gülse aşı nakım top gitmedi de. Güneş adamı mı yandırmaydı kandırsa. Pas kalı da kumşu aşı yeri kandı olsa yüzvalı da o maiki tutu de.
0: Şu. Ameliyat dostu Onda may çırak yanduğun may gitip kısa onudun onun kıçıydı mıgadan bir çırak neyindir. Demek aşağıda da keçeci yandumay mağamda ula. Bu ilki ızcıl o çırak yıkılmaydı o maşının çırgı demek ki ma kündüz o yakmaydı o hemde. Keçisim yakmasa şu may gitişidin ensirep. Ve onda cepa atatıp cönşandıngı mı may gitip dep ma bu cönşandıngı mı nimsini yakmay mağsa. Onda eydigen de eydimisi o maşo kuyup koysun. Maşınla çoğun maşınlarını aldığında şu pullarını çıkardığında çıdaydı ki yu. Maşının küçüklü kançılık mayı kete hem de onunla. Muşumu bir iş aşta oylaydı kalla ras. Aş çırak yakmaydı kalla ras ile aşta oylamsıla mı çırak yakmaydı kalla keşte. Anandaki malıqı oğunga solgu burulga baktı da cönşandığın yakmaydı kan şopırla ba. Bekçe kuşurtumuz. Aş şopırlan amısı sile şu mayı kete de deyip oylamsıla. Onda kık etmen la. Onda PCPT'lik bile aydak etmen la maşini. Onda çidimasan la taş kuyup koyun la. Bu setikli yutun la bu de. Kuyup koysan la onun bir müncü pul kedi de kaçan maşini toktatış haqqı. Ziyan bulmuşsun, çıkın bulmuşsun. İşte kılın la setikli yutun onda maşini degen ne. Oy, neymiş kıl deydep. Mehmet Cekamuge kıptu anlaylı. Tamak pışka okşaydı.
2: Merak onu alın yaşıma.
0: Yaşı.
2: Ma tamak mı pışırgan? Ayağını siyer ağzı ağzı seyirler lafta. Kendi bekli şu korukla bekletti. Önünü kuşurgunu mu da önce? El kuşurum ya.
0: Çıktı uçurları çıktı. Abay sayı korgan. Can da bilen kızıl lobunu aralaştırıp sayı korukluğu. Şunu men körüp durup bayan kıp bädim. Onun denkin bir şipinlik uçurları çıktı. Yani bir avazı uçurları çıktı. Anlamaplı da Mehmetçik. Şunu odun lağma etkenlerini bildim. Avazı uçurları dın. Bu mesela men ne yürüp bilme o lağmanın mı? Ya ki mifennin seyi mi? Degen ne? Bu da tamak okşağın bosa. Adımızgı dediğen bosa yakşı öptü. Bana bugünkü ma tamak yetiş muhabbeti de yakşı. Aydın keşlede.
1: Atın sonu işmeydi.

0: yakşı dostlar, cem bunlar mı? Kim hancayni tatlandı? Hey yakşı dostlar, cem bunlar mı? Kim hancayni tatlandı? Ahır sizce kaldı zevkli.
1: Yo, üyütün ha, onda 20 yuat üyütüp ödem taşlap verip. Ey manamış nakşilani eytidu ilhamları tutkanda. Aydın keşle keşte emez tanla yorup atkanda. Eytu de nakşilani manamışın da kanda buldu mu? Muşirli kagan bu nakşinin ki. Mehmetçikam uçur çıkkandı mı demedi? Ayalım temak pek okşaptı deydu rast mıdı? Ya men uçur vatka mıdı? Ayşta dedim ha, men uçur vatkandı ya rast okşıgan bosa rastını digen mıdı? Depsiz de ha, Mehmetçika. Muşta işlemez mi? Özünüz bir deme.
2: Ben göre uçurum çıkmıyor dedim. Ayağınıma etken lakın ağzını sevmeyi maktep kestiler bu neydi? Uçurup, ne şiirliğini mi da?
1: He he he.
2: Hep oynatmadım bu, kandak hep de sınıda sordum.
1: Üzünüzü yeni işemeyi edip sizde Mehmetçik amuşu geplerdim. Üzünüzü tazı bir işeyinçiniz yok. Uzun zilmuşu tamak itiş tecrübeniz asaslanğanda uçtusuz onu sizin uçuruş, maktaş, şiilaş, bunda siz gülkese kuyuşla ketmeydi o uçla, o uçlanın vakti ötük etti. Sizde amamışta tamak etküzüp maktap yürüp, ma etküzüp yevatlıdır da boyla kap sizde. Özünüz kişine, özünüz kişine. Çokum okşu diye. Ben karısam mı okşu diye. Ben tetip bakma değil mi? Tetip bakamsam tekim o indik tepsili şu baha bir ettim. Ayalınızın digin rastken deyip, yakum sırası uçurup duyu deyip. Tetip bakmadım. Lekin hem de hazır perzimce boğa boğandak seyleğe karab. Köylünüzün tok tutup, yani bunun yani kazan beşi de çökülüp yürüyü veren siz. Mehmetçik ha. Sizin uçağımı da rast deyip du. Abdurrahman Somkçı.
2: Amma mağazetim bir evlilik de bana için cümlemine çırak yapsın maketem de ben bilmiyorum.
1: Şu. Benim o anlayışım, tuncu anlayışım, merkel geplerini anlaydı ki adam bana. Bu nakşa ambadı oz koyup verin ha, de bu nakşa ambadı yok. Biz nek mendandı ettik bu nakşını. Osman kagak.
2: Nakşitte gel dostum, rahmet eyle, zöhre girem rahmet.
1: Ha, makul. Bayı gittim dedi. Burun benim bir koşudan batı, torumuz tutmaydı. Torumuzu mu tutmaydı? Balon ufrap gitti de. Şunda bek piti, torumuzunu mu tutkuzmaya işte mağdı da bucuğun. O kanda kıldı ya şu torumuz kıldığa yerlerde. Estağım işte adamın bakken de.
2: Kanlarının oldu ya, suyunun oldu mu koşuyunu sıravan kezman.
1: Ha makul. Makul aykı yayı. Yüsencan, bugün yupurga, Şanghay'nın bazırı. Biz sel aldıraşıp kalımız bugün. Şunu dağıttım o, radyo anlaştığını ergiz, ergiz de bu tüktüp de. Bugün rast aldıraşken sizce mu? Ondaylık tuğluklap o tepsili yazdığan uçurken, ma bu cık uçuru cık yerleri kam kaptı ma cümlünü. Aşının kımaylık kocakmay, ahırım yok, yerim yatı taşlap koyup rast aldıraşken siz. Asiye kız. Bu ilk nimet deyimiz, yipek yolu tamla rassi deyimiz. Makul buldu. Pin diyen dostumuz.
2: Ufansiyonun odunda, musukta.

0: 拿点钱的吧。
1: 嗯。
0: 徐梦龙的，爸妈，来的这么几十万的钱，他们花了。
1: 嗯嗯。
0: 那多少根线的也是。
1: 不多。
0: 今天在上班的。
1: Ma anladığınız bu ha? Kaplansız bağ mı? Babısınız ben bağ deyip tanım mı?
0: Tamam diye gitti. Fuhan Şefi'nin odulda Mesut bağ deyip bir Maruşan var.
1: Ha, anladığınız bu ha? Aş Maruşan Han'da tamak mı çıkıdı ki hemen? Sizin hem tamak yiyiş hem Maruşan yiyiş. Şikili telpinizin bir vakitte tanılaş bir orunda. Kan doğulu buluduğun aşkan iken şey bir an Maruşan Han'a. Söygü çancanlı bilen minip karşı donluğu geldim. Qashqa sharqi yo'lga keldim, yo'llar ravon ekan demoqchi. Gusanjon, hozir sizning uchurni o'qidim. Mening uchurim yiroq kelib qoldimi yo deb. Unda jumpiraydigan gapni demisizlar? Hozir dedim, biz sal aldirash bo'lib qoldimiz. Bugun Yupug'i Shanghayning bozori deb bu pashdan birini urib yetib, bu bozori taza bozor bo'ladi degan gapmi yoki bozor cho'kilayotimiz? Şu baza kızıydı diyen gibi mi? Akırım yok. Biz hala aldıraş yok kalımız. Baza çöğülüp aldıraş mı? Ya ki şeyde bazada birinimden çıkarıp aldıraş mı? Şunu dağıtım radyo anlaştın. Herkes hep. Herkes koldun beğenmeyimiz mi? Ya mandakı kağını. Mesela 27 gibi kılla de. Bazır şu ayakta tohtaldım ya Mevü Sencan. Şirade körgezmiyorlar avan. Xalq omusini o'ylashdim, ayla o'zimning g'um mukofotini tamoyim yo'q deb. Tamoq qiladigan yeringizmi qamida sizga mukofot beribmiz. Mamatjaka, u degine kashik tamoqni sizga etibding degine deydi Ahmad. Oye. Sayfa, Mamatjaka, ay ayolingizning shisig'i ketib qilib, endi buning dekin qozon beshini o'tkazib oldi ekansiz deb. Burun o'tkazib olgan quliq ep bo'lgan Mamatjaka. Ayoliq bir qulliq tamoq etib beqiyotdi. Abdulla Xotanga qiling.
2: Voy, jo'ratdim, mana siz aytdingizlar, mana siz aytdingizlar, aytmoqchi.
1: Qaysi naqshindaysiz? Chiq naqsh qo'yildi hozir. Bakri Vanshing Dajiravan debdi. Boran shahar qitim Nafisaning dadisi deb uchur o'qisingiz yurkim dup dup dup soqib ketdi. Chunki mening bu Nafisa deb qizim bor. Hozir aspirantlikda 2-yil yilida o'qiydi. Bu ishki umaq Nafisalarning hamma ishlarini o'ng'ish bo'lishini arzu qilaman deb uchur yo'llagan ekan mana. Bo'ldi. Qaplan gapildi.
3: Zehra xonim getiringizda qolishdi.
1: Shug'u ishtoq juroq tun yiroqdik uchurim yiroqdik qoldimi demdi yiroqdik uchur bo'lmaydi demdi bir nima debdi chiqib sandong bi yo'l ravon deydi minglin degan do'stimiz baxtiyorga qilinga
3: isin isin yozadi maqsadga kisal aydin kechadi mocha mocha ilham kelib qoldi
1: ilham keldi mana aydin kechlamga qildi
3: shunolim birasinlarning mo'zi isinglar deb qolmaganda
1: nima nima isin
3: sandong kimiz ketdi
1: Nemo isinlağa desi, inik gətlən buldu, ya naqşaytan bunu ya yazmış çöpçür verin asız. Cep ufqanmaya qaldım. Yeni qarsaq, kökərdən qağılıq qımanğa yollara var, mən maşını manğaş anlavadı mən dəb, ma aynı yivəni yəndi gə anlıq uçumuz. Şunda ufçür bəgən gənə buldu. Adı kerim lirik.
4: Yıprağın ayıda, yolcaşa kirem, yollara var, mədiyət, şımal yollara, yollara var.
1: Məqul. Yana qaplan.
3: Zehra xonim, shamning ismini faqat anglamadim men.
1: Madaq.
3: Nechirsizmi? Nechirsizmi nido?
1: Fukan ko'chasi. Fukan ko'chasidagi Fukan shochining udulida qodak dedi-ku deyma oshxonaning ismini. Ash Marujni xon ba deydi. Fukan ko'chasidagi Fukan shochining udulidagi oshxona. Ashagi basun, Marujni chiqdi, tamoqlam chiqdi deydi, a? Sayfa ikinci doktor xana bulaq beşi köçüsünü aldıravan dəb uçur bəgənkə. Mənə Hüseyncan özü dəb toğırlap bəsəm iyicə ara kitib tut işlərini çıxırıb. Şəviyyə.
5: Yansıçlar, yansıçlar, vaxtama xəllik olsun. Şirasa körkü şaşırmır tərəbkə qarabdanışda, başında təxtəqər ki, sıfır çizirkə.
1: Maqol, mən madım əmsə dəb. Qaplan buldu. Berib mədə şıpin tatib əvət qoyuna bizgə bizim körp aqaylıya. Aşxanda əm Marojnası payızı çıxıdıqan, nəm tamaqları çıxıdıqa aşxanı körü alaylı.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, gönlünüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizning ihtiyacınızga her vaqt kulaq selişini xalaydı.

0: Beijing vakti saat 15.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kavetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bar. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

0: Hürmetlik radyo dinleyici dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası 107.4 Qatna Sanat Radyosu'nun Qanun Sizge Hemrah programımızda anlaşılanı karşılığımız, ben Riyasetçi Risalat Qasim. Bugünkü Qanun Sizge Hemrah programımızda tövendeki mazmurlarını uğurlaştırdık. Öy zavodning yenida bo'lib, zavoddagi mashinalarning shovqini har kuni odamni yaxshi aram olg'ili qo'ymasa, qanday qilish kerak? Programimizda oldi bilan bu vaqtdagi mazmun deqtinglardi bo'ladi. Kundalik turmushda o'ldiroq rayonlarining maydoni, ko'cha bo'ylaridagi do'konlarning shovqini ammini parakanda qilsa, qanday bartaraf qilish kerak? Programimizning davomida bu to'g'risidagi mazmunni so'zlab beramiz. Programımızdan axırda köçü boylardaki aşxallarda buz küçlük bolsa, həm üstü uçuq kababxallardan kötürülgən is, adamını bir aram qılsa, kimni izləb həl qılış gerək degən məzmun deqtanladı boludu. Hörmətli radioanlıqçı dostlar, əmdə deqtanla bugünkü Qanun Sizgə Həmrah programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.
1: Anla batqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Qanun Sizge Hemrah programımızı. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılışıtinda mas qədəmde anladır. Programımız ne Sılışıtin əbdistimi anlaşılanı qarşalımız.
2: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
0: Hörmətli radio anlıqçılar, Ekologiyelik Muhit Qanun Dəsturi, Yeşillik Qanun Dəsturi dəpmə atılıdı. O, sözük su, yeşil taqlanı yaxşı qoğdapla qalmay, yəni işik altımızdaki kiçik muhitini yaxşı başqurdu. Ondaqda, öy zavudunun yenidi bolub, zavuddaki maşınlarının şavqını hər günü adamını yaxşı aram alğılı qoymasa, qanda qılış gerek. Bugünkü Qanun Sizge Hemrah programımızda aval bu vaxtdaki məzmun deqtanladı boludu. Ekologiyelik muhit qanun dasturida aytilgan sanoat shovquni, zavodning ishlab chiqarish jarayonida paydo bo'lgan ammaning normal turmushiga qarshilik qiladigan ovozni ko'rsatdi. Bu xil shovqinga taqabil turishda qonun dasturida ikki tarafdan tutishga ahamiyat berilgan. Biri manbadan oldini elish, yana biri ishlab chiqarish jarayonida boshqarish tezgillash xizmatini yaxshi ishlashdan iborat. Birinchi, ilmiy planlab o'rlashtirish kerak. Zavod qurdigan o'rin davlatning zimin bo'shligiga aloqador planiga uyg'un bo'lishi, hukumat mu zavodning o'rnini muvofiq o'rinlashtirib, aholilar rayonining zavodga yaqin bo'lishidan imkon qadar saqlanishi lozim. Turalg'u maktab qatorliq shovqinga sazguri o'rinlar markazlashgan rayonlarga shovqindan bulg'inishni paydo qiladigan sanoat korxonalarini yangidan qurishga yo'l qo'yilmaydi. Haqiqatan o'zgartishga, kengaytishga to'g'ri kelsa, haqiqiy chora tepib, shovqindan bulg'inishni tezgillash kerak. Ikkinchi, korxona tashabbuskorlik bilan shovqinni azaytish kerak. Sanoat shovqini paydo qiladigan zavod, ishlab chiqarish o'rinlari amalbar tavrinishni va shovqinni azaytishi lozim. Biz zavodni burun qurgan, ammaning shovqinning ta'siriga uchirishi normal ahvol deyishga bo'lmaydi. Ahalilar uzun mezgil zavod shovqinining ta'siriga uchirsa, shovqinning ko'rilgan vaqti, qaytilinish qaytim sonini xotirlab, 12345 ma'muriy ishlar mulozimati xalqqa qulaylik qiziqliniga telefoniga telefon qilib inkas qilsa bo'ladi. Yana mamlakatlik ekologiyalik muhit arz qilish pash qilish supsining 4 beti yoki veshin aptisiga chiqib arz qilsa mu bo'ladi. Oddiy qilib aytganda zavod ishlab chiqarishni taraqqiy qildirish kerak, lekin bir tuvanchakni buzishga bo'lmaydi. Yani atraptiki amının xatırcam turmuş keçiriş hukukuğu çekiliş arqılıq işlep çıkırış önümge erişge bulmaydı.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlayatqanlar qanun sizə hamra proqramımız bu proqramını Tirik və Tirit tağlarına bazağa salğan Tirit soda çəklik şirkəti alayda tələb qılğan bu urunğa çin dilimizdən rəhmət aytdımız. Vechen supumuzğa kelgan uçurlar qarsaq, İlçat isimlik dostumuz Riyasat yaxşımsız, telefonda qanda qanlayımız radio nə deyə uçur beribdi. Telefonda sılış etken artımızdan çürüş arkalık anlayısız. Bizgi bir rakımını, muşu supuğa bir rakımını yollusunuz. Sizgi bir arvema bardı. Şu arvemanı savma kılış arkalık koşulusunuz buldu. Andın katnaş degen gözünəki girip bizden Katnaş Sanat Radyosu'ndan programlarını anlısınız buldu. Onun da başka hafta içindeki programını yandırıp, kaytırıp anlaş imkanı itibarı. Hazır deli öpkü doktorhan tarmaqlık 6. doktorhan, yokumluq keserlikler doktorhanısını dəb sizde. Bu doktorxananın oranını dostlar, taksici dostlar sizlere bir iltimas biz gibi uçur yollab, təpsili oranı da bir anlayıcı ma dostumuz bir paydalanıp qalsın. Onda bu sadavamlı uçurlarını yeniladık. Evet, koysanlar buldu cümo dostlar. Ma dostumuz paydalanıp qalsın. Abdunumara yolluq 6. doktorxana aeroport, şarkı yolu, körük asti, say, tez süratlik yolu, kırış eğizda adepti. Abdunum rayonluq 6-cı doktorxana mə hazır mə dövlət dil yazıqdı yazğan alətni sizə əvətib birəy. Davxanğı şu bu içə kirgizəmsiz yəki özünüzlə kirgizib alamsız. Özünüz yazıb plan bassınız udul apırdı. Abdunum rayonluq 6-cı doktorxana deyə kirgizsiniz buladı ekan. Cümü? Çünki doğru yazmısa başqa doktorxanlara apırıb qoydu çü 6-cı doktorxan desək la mənim isimdə qılışca mə sonra kesəliklər doktorxanısdımı? Şunda ata idi. Dostlarımız, Vechen supumuzga kelgan uçurlardan davamlıq yetküzeyli. Tüenceli odu maşınla intan köp yürüyüşü asla diga uçurunu tapşırıp aldıq rəhmət. Andın abide, qolcunun yolu xəbir qalibiyyəti yolları qoş yönüştür avan diga uçurunu beribdi. Rəhmət abide.

ki belgilimlerini inak düşündürüp, karşı tarafının avazını tövbelletip, vaktinin tanışını talep kılış. Kengiş elmise, mahalle, öycay mulazimetini izdep, onlarının oturgu çıkıp, müresse kılışını talep kılış gerek. Üçüncü, hükümet yolu arkalık paş kılış. Eğer müresse kılığından paydası bulmasa, 12345 ke bivasta telefon kılıp, rastlan bilen inkas kılışkı buludu. Kanun paş kılığının şahsi uçurunu katı koğdaydı. Karşı tarafının zərbi berip üç ilişidin ənsirəşinin haciti yok. İlgiri şauqını bir taraf kılıştı köpünce ağızaki nesiyet kılınatdı. Kanunga xilaplık kılgan taraf hiç kandaq bədəl tölümekdi. Hazır ekologiyelik kanun, ekologiyelik muhit kanun dasturi mükemmel kanun zancirini şekillendirdi. Ama hukuk mənpətini qoğdaşda özü kengişiş, məhəllə taraf mürəssə kılış, hükümet tarafki paş kılış, Adaliye boyunca cevapkarlıkını sürüştürüştüğün ibaret tört yolunu talısı buludu. Her kızma açıklanıp ciddelleşmesi gerek. Ticaretçiler, faaliyetini teşkilli güçler, devamlık şevkun payda kılsa, ulağı cerimanı koyulupla kalmay, ulağı yana etraptaki ahallarının zihnini tölep verdi. Kanunga xilaplık kılış tenlerhi yukurluğandıla, köpçilikinin öyde tiniş duruş hukukunu koğduğulu buludu.

0: Hürmetli radyo anlıcı dostlar ve işin supamızı kegen uçurladın dostlarına yetküzeyli. Tursuncan taksi bir uçur berip duğa. Çoğun apımızın doktorhanda operasiya kıldırı sebeplik bana A kan tıplak kan plazması lazım idi. Müşke kan tıplak yardım kılışını halaydı galla. Alaklaşkan bolsa da bir uçurunu evetip koyuptu. Şuma uçuyorken dostlar. A kan tıpının minos digen gepe. Eyşin, yinşin kan kancımı dostlar. Alaydı kan tıp. Muşu A kan tıpının ki minos kanıba dostlarımız bolsa, yardım kılışını halaydı galla bolsa. Alaklaşsanla 195-31-06-51-10. 195-31-06 195-31-06-51-10 Muş numar bile alaklaşsanla buldu dostlar. Avazlı kuşurladın anlaylı. Nihmet nonuşçuri.
1: Bu kaçan lıkat bütçen şokurlar numarca dörtten Seriman kılıkat Bende yollarına çöğe yorumda uzun buldu Arbaşlı mabaş üçler Bir mağa yoldu mağa vaxtıda Hep çöğe yok Kendi mağa yolu kırp bu vaxtıda Sıra ağa bitirin Çöğe yolu kırılsa Dolca aparatlar doldu Dikkat edin bize Seriman dörtten Numarca dörtten Bak karşı şokurları Yaşı başıma şeyden anlar Acına bu çekim tersuludu Ötkeni bir aşağı tuttaldı, ben çiğerler yok dedi onu. Ben de yok, iteyi de tuttum. Aa yolu karşıdır, çiğerler yolu kırıp kırmaktır, ben çiğerlerdi ben. Ha doğru, bir daha karşı böyle. Sonuçta özara, örmek peşimizde özara çok hoş oldu demek ki ben.
0: Hem de ma dostumuz ne demek ki onu ben düşündüm. Hem de Muşu piyadla ütsizliği bacayda katnaş belge çırakları yok Lekin piyadla ütsizliği bacayda piyada dostlarımız ütke vakitte Muşu maşıla çokum yol birimiz Hazır asas cahitin şöpürler bek anlı kop getti Onun üstüge mavo katnaş başkuruş tarmaklarımı Muş doğrusudaki işine hizmetini çın tutkallıkı üçün aparatlar bek süzüklüşüp getti dostlar Şunlaşka şopur dostlarımı alaydı, dikkat kıvatıdı, izcil yol beyirvatıdı. Bosa ayılda hem de piyadı dostlar hazırı, radyo anlamadan misler, ya ki anlamadan misler bilmeyimiz. Bosa ayılda hem şu katnaş bir hatarlık doğrusu de ki, hem de böyle özümüzden biliş daha irdim işte işlanım o tamak soruları da oldurup, ya ki valla bilen fikir almıştırgan da, öydükiler bilen fikir almıştırgan vakitte, dep koysak bunun bir naaydı, muhim. Bizning hayoti va mol-mulk bexatarligimizga munosabatli ish deb o'ylaymiz. Shopirlar yo'l bergan vaqtda radiodimi davomli qilamiz. Ching dastab atrofning bexatarligini yaxshi kuzatgandan keyin harakatingiz qulaylik bo'lsa, sal bir tezroq holatda o'tib shopir do'stlarimga bir makende texmi ujrat olib mashinalarning to'sib ketmasligi uchun mishta bir qulayliklarni yaratsanglar. Piyoda do'stlarim, sizlar ham bir qatnash

0: Öyle bak. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Cili Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunkur təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizni bir aram kılıp, yak sizni çeksiz şatlık cümdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.
3: Yaxşılık dillani yaşartıp kalplerini tutaştırdı. Başkalağı yaxşılık kılalaydıgan imkaniyetinizden bulğalıqıdın minnettar bulun, hem başkaladın yaxşılıkınızına ayıman. Dilla şatlansa, sizden mi kalbiniz illiydi? Sizge rahmet eyt kumba programımızını yaxtırıp anlaşılanlarını karşalımız, mən riyasetçi Rısalat Qasım. Qadirlik radioloji dostlar, minnettarlıq his tuyğularga çömülgen məzmunlar deqtinlarda boludu. Həm də bugünkü proqramımızga nəhayət yaxşı məzmunlarni orlaşdırdıq. Aldı bilən bu məzmunlarımızdan sizlərge qısqaça biri uçurib verəyli. Pamir igizligidə Dilara Saqçı və onun səbdaşları sayyacıların qalbını illitdi. Dadamın qatıq diskisinin məngü vaxtı ötməydi. Şincanlı qız dadısı 18 yıl vaxt sərf qılıb rətləb çıxan özünün öz pitiliş əslimisi xatırlangan 120 cili qatıq diskini tapşırıb aldı. Borallıq küllədə turpan qatna saxçıları şopur və yolucularının qalbini illitdi. Altay şəhərdə ticaretçi sayacılə birləşib, boşluqda esilib qalğan balını qutquzıb aldı qatarlıq məzmullarını deqtınlağı sonumuz. Məzmullarımızdan anlıqaç, muş məzmullarımız qarta özanlanın his duyğularını davamlıq veyşin supamız arqalıq biz bələn əmbəhərləb tursanla buludu. Veyşin supamızın numarı XC1074FM, XC1074FM. Qadirlik radioloji dostlar aldı bilən Pamir İgizlikide Dilara Saqçı və onun səbdaşları sayacılarının qalbini illitdi digən məzmunni deqtınlağı sonumuz. Yuqurdaki məzmunun temisini anlıqan aman dostlarımızın qalbidə Dilara Saqçı və onun səbdaşları sayacılagə qandaq yardımının qığandı dəb təsəvvür qıb baqqan dostlarımız bə. Əlbəttə bizdən ən süyümlü kişilərimiz boğan xalq saxçılarımız hər vaqt hər cayda özünün məcburiyyət məsuliyyəti şundaqla kəsbi əxlaqını unutub qalmay, biz qanda qiyinçiliqi yoluqsaq, məyli xizmət vaxtıda bolsun, ya ki xizmət qımay vatqa vaqtlarda bolsun mu, dəmiliş vaqtlarda bolsun mu, bir amma qiyinçiliqi yoluqqa vaqtda dərhal nəyətdə təşəbbüskarlıq bilən yardımlarını qıladığan ən şundaq süyümlü kişilərimiz. Bu süyümlü kişilərgə hörmətimizni bildirimiz, ondaq bolsa hikayemizni başlayılı. Pamir igizlikigi sayatga bağanda kişini ən təsirləndirdiğən mənzərə qarlıq tağ, köllə bulubla qalmay, yəni igizlikdiki xalq saxçılarının xizmət orunda çın duruşuma ba. Yaqında fujiyəlik sayatçı Cansı özü avtomobil haydab ketib atqanda tuyuqsız avtomobildən kaşılı çıxdı. Əslində könülsüz bu səfər kişi qalbini illitdiğən ойлапма бақмаған тәсірлік іштің көз берішіге сәбәпчі болды. Бұ іш Шинжан Чигра кіріш-чықыш Чигра мұдапия тәкшіріш башпон кеті, Қызылсы опласлық Чигра башқұрыш тармақ әтірді, Гәз Чигра тәкшіріш пон кетіді юз бәді. Чарлаш вәзіпісіні ижірақ қылып атқан 2000 жылады тұғылған, Халық сақчысы Дилара Керім білен, оның сәпташтыры саячының қиыншылыққа ұшырғанлығыны көріп, тәшәбұскарлық білен алдығы беріп сүріштіріп, ярдам қылып, саячының кәйпиятыны тынышландырып, бір ниетті хәмкарлышып, қашылы көрілген автомобіліне автомобіл тоқтытыш мәйданығы іштіріп апырып, ремонт қолдырды. Автомобіл ремонт қылынып болғычы болған арлықта халық сақчылары саячыны тәкшіріш пункетідегі халық сақчыларының саячыланы сықчай мұлазымыды білен, әксіз тәмілләш пункетігі кіріп, азырақ дәмелі білішқа тәкіліп қалды. Бұ кішкені халықы қолайлық пункет, памыр егізлікігі кіріштігі, иллықлық еткізіш бәлгісі болып, пункетқа оксиген білен дабалаш үскінісі, жеді құтқызыш доғыр сандуқы, саяхат етекчілік харитісі сәпленген. Халықы қолайлық мұлазымет, бейхатарлік тәшвіқаты бір гәвділәштірілген. 20 yıldan bu yan xalq saqçıları hər günü ötken keşken sayacılarını, ısıq çay mülazımıdı bilən haqsız təminləb, künüge otur hesab bilən, 2000 ıstakanğı yıqın ısıq çay yetküzüb berib, bir ıstakan ısıq çay bilən mınlıqan, 10 mınlıqan kişinin səpirini illetdi. Səmimi, mülayim, səvircan. İnçki mülazımət sayacı cansını çoğqır təsirləndirdi. O, xalq saqçılarının kündülü xizmetini çökmü sınab beqişini təşəbbüskarlıq bilən tələb qılıb, çigranı qoğdavatqan xalq saqçılarının iş ornıdı çın turğallıqı və məsuliyyətçallıqını yıqın arlıqdın hes qıldı. Bir küllük əgişib hes qılıştın, o, xalq saqçılarının yıl boyu iş ornıda aldıraş yürüb, sayacıləki yardanlaşıb yütkən nərsirini tepib əgəlliki, egizlikdiki biyaramlıqını pəsək gəlliki, qapsılıb qalğan avtomobillarını qutquzğallıqı, Çarvıçılarının kalı koyularını tepşiğe yardan bəgəlliki. Xalq üçün kılıngan her bir küçük işinin egizlikteki her bir bülək səpərge illiqliq beğişliğallıqını haqiqi ködi. Bu sayacı yaş xalq saxtısı Dilara'nın cismidin çigranı qoğduğucularının əsli məxsidini düşendi. Çigra qoğduğucular egizlikte yıldız tatib, üntinsiz çın turup, dağdığılıq buluşunu tələb qılmay, pəqat xalq üçün mülazimət qilishini oylidi. Çigranı qoğdavatqan bu bir top yaş, xalq saqçıları, yaşlıq bahara arqılıq igizlikdə amanlıqını qoğdab, mehir muhabbeti arqılıq dövlət məsuliyyətini izahlamaqda. Qadirlik radioyanlıqçı dostlar, yuqurdiki məzmunla anlap bizki güllərini, çaylarını əvətgən dostlarımız əmanlığı köptün köp rəhmət. Şundaqlı bu təsirlik məzmunlarını anlap acayip bək təsirlən gəldikini, hər qaysi, hər kəs bəri sahədiki dostlarımızın öz xizmət orulları da hər xilmi şundaq güzəl hikayeləni yarat qallıqıdın ibarət iş izlirdən naidi təsirlən gəldikini bildirib bizki uçurlarını yollabdı əmanlığı köptün köp rəhmət. Әнде сізге рәхмет айтқым ба программызны изчил аңлап атқан достарымыз биледі. Болып мұмышы саят мәзгілді біздің сүйімлі халық сақчыларымыз өзі тұрып атқан жайының алайдылығы асасен. Мәселен, бір қысым халық сақчыларымыз тағлық районларда ішлейді. Тағлық районларға саятке барған достарымыздың әр хил ихтияжы, мейлі машинасы бұзылып қалсын, жолдан изіп қалсын, яки саламатлығы мәселе көріліп, жедді ярдәмләге ихтияжлық болсын, яки нұрғын-нұрғын ихтияжлық вақытларда, әр хил ішләді ихтияжлық вақытларда бірінші болып, халық сақчылары беріп шулағы әр хил усылда өз ярдәмлеріні қылған екайланы программыз арқылық достар аңлап атысылы. Бәзі халық сақчыларымыздың тұрып атқан орынлары шәһәр районы болышы мүмкін, бұ ядымы халық сақчыларымыздың қылыдыған, ярдан бердіған нұрғын ішлері көч көйлады чықып тұрды. Бәзі сақчыларымыз құмлықлада, тағлада, вәяке сайлада ішліші мүмкін. Мұшындақ жайдымы өзігі қас нұрғын әр күні бұла біжірішкі тегішлік, қызмет, ярдан қылышқы тегішлік нұрғын ашындақ ярдан обекетлері ұшырап тұрды да. Демек ki, халық сақчыларымыздың біз сөзлеген, шындақлы сөзлейдіған екайлары бәк көп тоқтап қамайды. Барлық халық сақчыларға көптің көп рахмет айтымыз. Өз қызмет орныңлада Шинжан сақчыларының әқиқи бір мәсуліятчан ашындақ бір халық сақчысы екенлігіне мана активтілігіңла білен, шындақ есіл қысылтыңла білен, башқа өлкеден келген қайырындашларға ипадылдыңла, оныңдан башқа Өз әркеттіңла білән, гүзәл Шинжанның хикайысыны сөзі дыңласыла көптің көп рахмет.

0: bu programını tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini berer Tereg ve Tırt. Tereg ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bolıdı. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

0: 天下来的绿城大吉来的新罗，绿城军饷，绿城社区的新疆的开干，西格们，西格人不言，天下来的扫码直播间，团结大吉来的，上个月是那斯皮，买了不到 11 大吉不难，亚欧巴斯托布的给乌格兰来斯特新罗的，绿城军饷大吉来的，可是上0993，西格们也得，也米也得，也得，也米也得，给地方搞的蛮啥说了。
1: 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekun sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeydin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu her vakit siz üçün etraflık mulazimet kılıdır.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Örümçi şehri Su Üstü Balçısı'nın yenideki Cili Lukan'da da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Cili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Katnaş liniyesi programımızı, katnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansisi, Katnaş Senat Radyosu'nun Katnaş liniyesi programımızı.
2: Katnaş liniyesi.
0: Bu programını Şinhua Janubi yoladaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talap kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ı nesilik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
4: Hadırlık dostlar, çüştünkülük Allah hayırlık olsun. Şincan Radyo Televiziya Stansisi 107.4 Katnaş Senat Radyosu'nun Katnaş Liniyesi programımızda başlayıp kettik.

Leglek cazizden aldıdın. Kaçın açalı trapke men işte maşallah köpteydi. Yayken de uçur ya. Badam tek serahmet. Şöyle karsa karmay garbi göçüsü çim aşağı yolu digen kişke yolu yığızdaki kızıl çırahtı tok yok ya. Katnaş maşalla köp, katnaş kalay mıkam yürüvatı da o münasulatlı kurulağı inkesip koysağınlar da buldu. Karmay garbi göçüsüyle çim aşağı yolu kişken yığızda maşın kızıl çırahtı tok yok ya. Buldu hazırlayet güzeyle uçurunuz ne? Açık yüz yolu ravan yopurgun daydın kegen dedi. Açık yüz nenen yüz siyah fikrim ki tuluk tuluk uçur versiniz. Şimdi uçurlar kara baksa hazırını özde ama o say yolunun ki muşu Çınbey Rugan da o taraf yani Kaşka şarkı yolu ötüşümü körgünün ost taraf ya Mecuan'ın kegen de Karşı donlayacağı çok muş körükün astı say öyle maşallah intayın köp az zırak tosluş varmış körükün astı da Beijing otur yolda maşallah intayın köp kendiydi ha ne kendim bir yer bir yol toslup da bu yol ne diyen divan aldı ya divan aldı koca nencen trapten kilip divan trap karap manganda ve Divan tarafından gelip şu Şamoçan tarafı manganda maşallah biraz köp azırak tosluşma hani kendin Guanghui körükünün canıptan gelip sayılığı çıkış alkısı tosluşma Guanghui körükünün üstü ya hani ki Şinghua canıbı yolu sulu Tianshan mekmağansı kızılçırak maşallah biraz köp Galibiyet yolu tosluptu Galibiyet yolunun ki Adıldasa bölükü Adıldasa tarafı koş liniyede ha maşallah intihar köpke İttifak yolu hazır mı bu? Bu Çoğbaza tarafından kegen de Toğuz Canış dostluk gitti hocam o dostlar ha. Hani kendin mi bu? Cucan yolu yine yen en bakçıdan Toğuz Canış çıkan dön Cucan yolu bu şehirde tosluşma. Hani kendin sana şu yayının 10. başlangıçını aldığın Toğuz Canış dostluktu. Eğer bu şu şık tarafından kegen de Toğuz Canış kızılcılık da ütkesin alır aman ki. Anıballar saklan saklaş doktor kanısının aldı tenişlik cene böyle yüzünge koçu kızıkça manganda maşallah biraz köp tosluşma. Hazır şida çağını ustudum tosluşma ki dostum. Sesim ol karab manganda yine şavuşum indirip şida çağ. Hani kendin Hongsa yolu nurluk yolu emmisi muşu şida çağ. Sesim ol karab manganda her trapten. Muşu yerde maşla biraz köp tosluşma ki yani gene nanku şerq yolu hala şehirlik hükümetten aldı dedi ki muş yol bilek yani garipten şerq qarap manganda maşla intayın köp ke dostlar ha maşurdun önemli paylı qalgan bolsaңlar onun başqa yana qarap baqsaq Longchuan köçüsi yana muşu 3-nji körük tarapdan kelip Sanshqanga qarap manganda Maşallah biraz köp gel dostlar. Bu uçurladım o önümlük paylanıp kalan bozanlar dostlarımız. Devamlı uçur olan yolu aşmayalım.

0: Bula qarabasaq Nurali.
1: Birni zəbt edib qaçdığım yolu xəbər verəndə qorsan aldıq qonlar qorxdu qıravan.
0: Buludu rahmet sizge, ser bulbuli salamlarınızı rahmet hoş yine uçurlarını şunda uyanılıydı. Bunu da okarsak şarkı aylanma koşuluyun ya da ravanken dedi şire eliyle uçuruyor ya. Rahmet. Yine uçurlarını şunda uyanılıydı. Bunu da okarsak kege uçurlarda müyesserinin uçuru var ki adılca yakışaksız yeşiyor yandan çıkıp. Dostluk canım bir yıl tarafı kumandım. Maşallah biraz köplükün tosulup kağıdak emez astı yürüvatımız. Meymenin aldıdan başlap Hongsan gece azırak ravan Şida çoğu kilerken de maşallah intayın köp dostlar paylını kazan da püçür yollap da rahmet bege uçurunuzga köp rahmet yine devamlı püçür bir mağazla

0: Efendim.
1: Bütçe koltuk yol kayıyor. Her bayılan mı yoluyor? Cinsi tatlı yolu kızdım. Kandon yolu kızı kayıp aldım yolları.
0: Rahmet sizge be gavşırınız gibi.
2: Bir 107.4 Katna Sen'et Radyosu.

Qashqar yığın şey yolunu başınca dikkat kıpmayan olan şöbür balla daydı Sıdık Can ha. Yine uçuladın mucidin, gumu mucidin yolu şöyle yolla süretin aşırı etmeyi mağazılar edin yolla da. Temkin rahmet.

Dostlar, qatnaş qıdayır mında bir sual cevabla var dostlar. Bir yetkisek ma o toksik ilet edatkan dostlar. Ya ki edimek çoğun dostlar. Toksik bir spitke numur

rivojlantirishga yordam berish iqtidoriga ega bo'lish kerak. Uchinchi, eng yuqori soatlik sur'ati soatiga 25 kilometrdan oshib ketmaslik kerak. Mana bu yangi chiqqan talab. Tok bilan harakatlantirgandan keyingi eng yuqori loyihadagi soatlik sur'ati soatiga 25 kilometrdan oshib ketmaslik kerak. Tok yordami bilan harakatlanganda sur'ati soatlik sur'ati 25 kilometrdan oshib ketsa, elektr motor harakatlantirgich kuch bilan ta'minlashni to'xtatish kerak. 4-nji nuqta tokliq velosipedning umumiy og'irligi 55 kilogrammdan oshmagan bo'lishi kerak. 5-nji akkumulyatorning o'lchamlik tok besimi 48 voltdan kichik yoki uningga teng bo'lishi kerak. 6-nji nuqta elektr motorning normadan normalik uda tok chiqarish quvvati 400 vattdan oshmasligi lozim. Mana bu shartga tushganda tokliq velosipedlarga nomor taqtisi bejirishga aloqador qonun nizomlariga belgilimiga tushdi. Endi talabga uyg'un bo'ladi, endi nomor taqtisi bejirib turamiz degan gap. Yekan ko'l shimoli yo'li qo'shilgan ravonda edi Yasinjon. Temkin dedi maşını yolunun yakasını tatıp toktan digen den killi en sireşki başlaydıgın gep digen vay vay vay. Nim boğandı depe? Bazı da okumayı kalmaz mesela. Okumayı yaşan koyduğun ya okumayı piyadelerle yol beğenmeyi minip gittiğin kömey. Ve kaza ya ki maşının şimdi yansı ütü gittiğin ya ki mecbur soğur tutuşup gittiğin. Özümüz okumaydıgan bir noktala bay okumay kalımız. Şunda o tosqan çağda yürek. Jığlıq nemiş oğandı. Mana. Deydigan gep. Eger uqsaq qo, oh, pürep qaldı. Köğlümüzde işte de, ey, ma işim bat de minin. He? Özümüzden tağa qosqağırıq. Oğumuz tağız işten qoqma degen gep. Lekin qosqımızdan qorqı va de. Bazı işlerin yüzümüz bilimiz mesela, maşinimizdeki meselelerini. Şunda o tosqan, bilip koptu de. Kegiç kaldığımız, soğur tutuşup gitken. Esta, yakışın ye, ütküz mü gen? Mane. Yürek şu çatı ciddiyleşip, bir aram bulduğun gepte. Katnaşının bir hatalıkı dikkat kılımın deyip, katnaş sakçısını kömeydiken ben. Diktim, bir hatalık için yolgılı karab, katına sakçısını kövmeye kaldı ki hemen dedi. Pinglun renca. Bunda bir mesele var dostlar, ortaklaş bakayla. Ben, sıladım şunda ama, ben maşine edisem, diktim de şu, bekçi gitip kalmaya lakı. Değil mi deyemez? Başkışını kılanmayayım ya. Bana da, kanda mesleki okumayım ya. Ya kallam bek miyege terap ten işlime kalamdım. Şıkılıp ben mesela maşine edigen çağda başka şıkka diktim çeçenmeyim. Mesela bazı lava, mesela biz o yürküler mesela matematik işli bitirdim ama maşine edigen mesela hesaba çıkarıp çoğu maşine edigen keyni giyon durup mutlu orlıklar hoten köçüstek yolu var o. Başta yolda minit durup matematiklik bir hesabatlarını kıp telefonda sözleşip kalsa ya birisiyle paranlaşıp kalsa o meslet birip cevaplarını çıkırıp formüla kısayıp durup maşine yedi geç onu da mağalaydı. Ben mümkün emez bazı gek kısmı cevap kaydıramaya kalma. Cimmi diktim bile edip telefon gep kalsa o toktablı kalma hemen. Bulum keynik yanduğanda ya bir ekirgende ya keynik doğulu kılavatkanda biraz telefon kep kalsa ya biraz paran kısa ya anmayım elki ya cevap kaytırmayım elki toktap bakalım ben de. Eğer anın gel kısam lan maşın toktap kaldı. Uçta karan lan. Dikki ayarlarını ben köstü baksam ayarlarının elki kallısı elki hıyalları elki da bir ecbir isim bak o. Erle evle ayarlarının elki uyunu hıyalını seliştik ama ecbir isim. Karsanla ayarlar elki simcan bir dek şekilde uyluydu o. Kalıstık hıyal. O erlerin tüp tüzlü bir sızık. O şunun okşuş hem de ben bu da küzdü baksam cık ayalla şundaki. Cık ayalla şu başka işini dep durup başka işini kıp durup maşınını şunu da normal ediyeleydi kendine.

Hoş kadardık dostlar, programımızda anlaşıldı da anlavatkılanlar. Bir yüz yette de tört katnaş sen ed radyosunun katnaş liniyesi programısı.

Kadirlik dostlar, programımızda anlaşadıdı. Bu programını Xinhua Cənubiyliği caylaşqan şahsat İğiz Boşluq Ambulatoriya salayı tələb qılğan İğiz Boşluqı kesərlikləri və İğiz Boşluqı dair məsələlər olsa şahsat İğiz Boşluq Ambulatoriyasını sizlərə təvsiyə qılımız. Telefonda 0991-322-9898 şahsat İğiz Boşluq Ambulatoriyası. Qadirlik dostlar, onda olsa fikirlərini yığınlab bəgəşməyinla, soradığan məsələtlər olsa soruqaşməyinla, fikirlərini yığınlab görümüzə. Hazırlığın özü də şidaca onun üstüdü tuduq, deydi o müyəsər. O, bir yəm ki, tutatıqsınız, az şidaca onun üstüdü tuduq olumu dəxə? Xil maşınlar köp oxşaydı, şunun qırğında həmsə. Yeni fikirlərdən oblitib. Canının bir uçuru bak ya. Adılca yakışmışsınız azı. Şarkı taşka aylanma yolu. Müşüden çöp. Yemin daha saat rap kitap atımız. Yolla da maşılla köp. Koş liniye de uçuru yollap da. Bunu da belge uçuru Allah'a köp rahmet. Şimdi olsa programımıza uğurlaştırılan dil o misallardın dostlar sözler birimiz anlaşmayalım. 7 ayının 24-cü günü çüştün ki Tianjin şəhərin Nankai rayonu Weijin yoluda Li X kiçik tipdik pikap nəydəb şəhər ol yoludu getib itib yol eğzığı yığılaşqanda onğu burulub mağmaqçı boğan. Bıraq yol eğzdiki motorsuz qatnaş vasitələri və piyadələrinin yürüş əhvalını aldığını közətmək onğu burulduğan avtomobil yoluda normal yürüvatqan motorsuz qatnaş vasitələrə yol bəmək. Bir vasitə sürətini tezlətib onğu burulğan. Bu çağda toksiklet mingen bir şehir ağlısı motorsuz katnaş vasıtları yolunu boylap udul yönlüşte normal ketip atkan bulup. Li X'nin avtomobili oğun buruluş çeriyanı da toksikletinin yan tarafı bir vasıtı sokulup gitip. Toksiklet kontrolluğunu yoktup örülüp gitken. Hadisi de toksiklet aydı gücünün beliki tizinin köp yeri sürülüp gitken. Bel kısmı yine karılıp gitken. Toksiklet gavdisinin şekli üzgürüp zapçasları bozulgan. Kiçik tipdiki pikapın oğun tarafdiki sırı sürgülüp ketken. Adis yüz bergen yol eğizde avtomobilla bir kadar köp bulup adisi kıska vaqtlık yol katnaşını tosup yol eğizdeki yürüş tertibigi təsir etkizgen. Katnaş aştırıp yol eğizdeki nazarat kılıç aparatını körüş, nek meydanını tekşürüp ispatlaş arkalık Li X motorlu katnaş vasıtasını aydap oğun burulganda motorsuz katnaş vasıtası yol vermey, yol eğizdeki yol yürüş kaydısı gisal kargan. Bu qıtımqı hadisinin yüz berişidiki asası sebep bulup, hadisi de tuluq cavabkarlığını üstüge alıdı o, deb bekitken. Bu deyil o misaldiki, Lex'nin kılmışı yol qatnaş bihatarlı kanunu yol kuyuş nizamidiki motorlu qatnaş vasıtları burulganda, avtomobil yolunu özgertken de, alaqıdar avtomobil yolu diki normal yürüvatkan avtomobil, piyadla, motorsuz qatnaş vasıtlarının yürüşüge tosqıllık kılışı bulmaydı o, degen belgelimi kılap bulup, yol eğizde köp yüz berdiğen yol bəyməslikte kanun xilap kılmış hesaplandı. Şehir yol eğizi de avtomobilla bile motorsuz katnaş vasıtları arılaş minş əhvali umum yüzlük mevcut. Motorlu katnaş vasıtlarının buruluşu, kəynigi ayınışı, yol özgertişi, yol əhvalının özgürüş xavip xətər noxtısı təbə bulup, udul mağdığı avtomobilla ve motorsuz katnaş vasıtlarının aldın yürüş oku buludu. Kısmen şoförla burulganda yol yürüyüşü aldırıp inçki küzetmeydi. Yol biriş eni aciz bulup motorlu katnaş vasıtalarının ikimiğili bir tereplemeye dikkat kılıp motorsuz katnaş vasıtaları ve piyadelerinin yol oku oku sel karab asallı sürgülüp gitiş, sokulup gitiş hadiselerini keltürüp çıkırdı. Bu hıl hadise gerçi köpünç yinik cismani zahmınlış ve muşu mal mülük zihnini keltirip çıkası mı? Lekin yol eğizde asallı katnaş kıstancılığı yol yürüyüş tertibinin kalay mı kalış işini keltirip çıkırdı. Eğer çoğun tipteki avtomobillerin buruluşudaki körünmesi rayon uçursa asallı iğir talapiyatı adısını keltirip çıkırdı. Kanun hılap kılgan, hılaplık kılgan şopur yardağının davalını şıkıracıdı. Avtomobillerin remont kılış zihnini toluk üstüge alıdı. Şunun bilen bir vakitte katnaş başkuruş tarmaklarının numar tatış, cermanı kuyuş cezasını kubul kılıdı.
Qatar saqçıları şunu eskertdi ki, avtomobilla yol ağzından ötkende burulganda, keyniga aylanganda çoqum sürətni aldın astıltıp yol ahvalını etraflıq gözütüp burulganda udul yurdiganlarga avval yol beriş qaydasiga qattiq rioya qilib motorsiz qatnash vositalari va piyodalarga tashabbuskorlik bilan yol berish kerak. Yol talishdek nachar odatlarni cho'rib tashlab, ko'rinmas rayonda qarg'ulachi mingish aldirab burilishdan saqlanib, har vaqt madaniy qonunga rioya qilingan haydash mizonida chiqib turib turli qatnashchilarning yurish bexatarligiga kapolat qilish kerak. Yuqoriqa dilo misolni so'zlab o'tdik do'stlarimiz. Endi bu biz yo'l yurganda uchirmaydigan masala emas, uchraydi. Biz do'stlarimiz bor, shu udil kelgan mashina avval minish huquqiga ega bo'ladi-ku. Udil mingan mashina avval minish huquqiga ega. Biz yoki liniya almashtiraylı yoki o'ng solg'i burlaylı yoki bosh burab kaynimizga yanaylı. Udil kelgan mashina avval yo'l beramiz, o'tib ketgandan keyin bexatar bo'lgan o'zimiz mag'imiz. Mushunda ahvol ostida aziz hodisiz berib qalsa, fitillay sizning xato degan gap. Chunki udildan kelgan mashina avval yurish huquqiga ega, albatta siz yo'l bermay hodis keltirib chiqqanligingiz uchun.

0: Bunu bilip olduk ya dostlar. Onda olsa uçurladın. Oğlum Can Kaşka efendim.
1: Salam Birinci Sırt abi de kandavarlığın yakın
0: selamet
1: buldunuz mu?
0: Selamet.
1: Ama Kaşka'dan bir şey yakınma kimlikin de uzladı da biz onlar pultabıkımızda çıkıştırdı ama taksi içinden. Ben bağlı bildiği şirketleri idemine çıkıyorum işte. Şahane mayın idem köp yıl bileklerdi ama işte. Sorsası çıkmamız da bir şeydi var mı anı sıkanımda köşkü. Sorsası kaynattırmadı da abi ya. Bu ticaret ile adım rekabet bol soğukluğunda bizim var korku çirindikçe bizim çirin.
0: Hey, ahırça. Toktap kaldı o. Şıkılıp mavi ızıra kıra talaşmayla dostlar. Kıra talaşmayla hani kendin mavi tur taksiyeciler. Şu turdulu kabul kılanla hem bu tur taksiyeciler resmiyetini tuluk kılıp şu Çinçörcünlerle kıçığı özgegenden deydenle. Mesela bazı dostlarımız var ki hazır mı o olakkıda pinkteydin ötküzüpla iyi devirdi kan. Bunun da katnaş transport idaresi bek katlık tekşürü atıdı ve katlık tutu atıdı. Birkaç karısınla pinkteydi ötküzgen bilen o pinkteydiken bu başka yerde ki pinktey o. Siz Tuğan rayonunda mı emez? Başka rayonundaki pinkteyle o. Telefonu kılıp bir nesini temillepeseniz o. Jiraktaki ne mu? Son bozu dillik başka neresini tek şümeli ötküzüydü ki. Ama bizim rayonumuzda mesela taksiyle kanda kanda telep bu üstü taksiyle kanda kanda telepini orunduğa ahvalası da idi atıdı o. Manın çürüp durup eydeyimiz. Bumuz kanunsuz kira oldu bu. Kırçağı özgürtü hep şimdi çocuğunu. Benim kendim bunda eydeyimiz.
2: Lütfen Yunşan, Lütfen şirkette Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşa rayında salmakçı boğan Tunca Dacı rayını. Sığdırışını split 1.14. Dacı bilen Avrupa Ustobu'daki öy gerayalaştırıp selinadı. Lütfen Yunşan Dacı rayını kızıksanız 0991 27 77 777 telefon kılıp mesela sonra.
3: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaçlı kuşurla üzülmeyin.
0: Hoş geldiniz dostlar. Programımızdan vakti düşüp kaptı. Programımızda yaktırıp anlığa emin anlığı köp rahmet. Nöbetçi Muharrer, Ramil Ablimet, Reyesetçi, dostlarla Adilcan Ablimet dağımlık saldırıp yine sizler için hizmetli bulunuz dostlar. Ve şimdi numaramız XG1074FM, Şincan 1074 saldırıp yine keşlik yollarınızda biz Emrah programımızda devamlı katnaş kayısıyla sel durup görüşümüz dostlar. Selamet bu kayısıyla.
4: Beijing vakti saat 19.
5: Örümçe şehri su üstü bağıtısının yenideki Jeli Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jeli Mablağ Siliş Terakya Çeşit Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
6: Yıllar azdı bizi hemen.
7: Bana başlandı.
2: Hem de anlaydığınızla Katnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

0: Yollarımızda biz Hemra programımız.
1: Kadirli dostlar, keşliğinle hayırlık olsun. Keşlik yollarımızda biz Hemra programımızda başlıyorduk. Radyo aldırgı dostlarımız. Yollarınlar ravan, hoşal, keyfiyat silahı olsun. Digen ümitimiz dostlar. Bir hatarlık silahı yer olsun. Dostlar, hoşallıkla silahdan ağıp ketmigey. Könlünler rahatlık olsun. Keşlik yollarımızda biz Hemra programımızda silahını hem teklif kılımız. Adılcan ablamette silahı otuk salamla ketti. Dostlar, radyo aldırki dostlarımız yeni tamamlı teklif kılımız programımızda katlaşıp çallık fıçırlarını berip katlaşıp dair sual meseleler bu sorgaş dostlarımıza fıçırlarını begeş, igelli geç, ançı mınçı bir fıçırlığı cürbo geç mangaysla. Ve işe numarımız XG 1074 FM, Şincan 1074 tamamlı dostlarımız fıçırlarını sağlıkaş.

Hoşlar dostlar, uçurlar karabakaylar. Biz de uçurlardan bir temelli biteyli dostlar. Hazırlığımızda ölüm şehir üçü 10 çoğun tosulatka yol belirgin. Tırak kıdı tizi tuttu. Birinci orunda Şiisen yolu edeydi bana. Maşının o sürü itti 15 etrafı dike. Şiisen yolu yine Şiisen kavuca. Garipten şarkı maşınla intayın köp. Beijing Junglu. Beijing Junglu koşlayın yada maşınla köpke. Yine Hınan şarkı yoldun Kaşka şarkı yolu gıca. Kaşka şarkı yoldun Hınan şarkı yolu gıca. Canıp şimal şimal canıp he. Maşallah intayın köpke. Yani kendin Dungarukhan şarkı şıkkınca aylanmadın. Şanşahı görük manganın yine ya. Şarkıdan garipke maşallah intayın köp. Onun kaza sayıyla muşu kızıl kuanhu görüktün kızıl tak kara manganda. Onun kaza Şanghaylu deydi ha şimaldan canıp kalın. Onun kaza Changchun Junglu, Beijing Junglu muşiliniye maşalla intayın köpke. Yingbinglu yanıla garipten şarkı maşalla intayın köp. Sürat naaydı asta. Tayyuan Beylu canıptın şimalga maşalla intayın köp. Onun kaza Tayşay yolu. Yine Sunni Emrah yolu tırap ha. Garipten şarkı maşalla intayın köpke. Hani kendi yine uçurlardan. Aerodrom Diopo Airport'un tarafı Sanji tarafından gelen Shao Diopo körükten şehir çıkı manganda Jitan Gausu maşalla intayın köp. Şuralardan mavo Argon taraf maşalla bek köp kecuma. Sejing daşı önü aldı. Sejing daşı önü aldıdın şu Tigvan karap manganda. Maşalla intayın köp ke. Tümür yol taraf Kızılçırak maşalla biraz köp yine Beijing Zhonglu bayağı diye yol. Şehir azırak tosluş bacımı dostlar. Ha, şuraların payınlı kılanlar. Tümür yol tıraptın mı? Şavşik o karabangan tosluş bulu YouTube'da. Ha. Halık yolu körüke, Şinhua, Şimali yolu, Cungsay yolu. Müşehirlerde maşallah intayın köp. Benim kendim nenmin tırap ha? Nenmin tırap. Maşallah biraz köpke dostlar. Şu nenmin tırap da. Anne kendin anıbalar sahlan sahlan işte oturkan işte yetince oturkan manganda tenislik canı bir oldu maşallah intayın köp dostlar.

0: Uçurlağını qara baqayla onda azakaga uçurladın da onluq yetkizimiz dostlar. Mehmet taksi deydilar ki.
1: Salam Abdülmet. Keşkiniz xeyirli olsun.
0: Rahmet.
1: Kegen kadına bu merhaba ama Ömer Öz gibi sebebete yekenlik.
0: Rahmet.
1: Şunlu akıllı kalanken ha?
0: Yekenlik şunlu akıllı rabandaydı rahmet. Adılcan'ın uçuru. Yen en yolu adil söz çarıyık manga yönlüşte. Katnar sakçı kilip ketken bu sebepti ki bu şu yol buydu küp kündüzde bir 10-15 dek maşın toktoptu yolun oğlu tarifi de dedi. Yen en yuluyma yen en bakçıdın o yettin cötür tarif kiçima bu şu belek mi? Şu belekin değilsiz akçağın. Doğru mu? Eğer şu doğru doğru bakan bas doğru diyorsanız şu belekini ben hazır inkas kıp koyayı. Hotten de yağmur yağıp gitti. Merkezlik yollarda maşınlar bekçi tosluşma da nicat taksi. Hali yağdı mı? Yoksun bu de hotelden mi? Nike yağmur yağmur ile aldın kıtım nöbetlik. Yağmur dün ki yağmur yağıp bakmağın mı değil mi? Yol hevri bir ay. Beijingli özümlükler bakçısını aldırdın. Tendirbiye sarıya gelince. Kızıl çırak kaz kılaydı gende. Şiki maşın sokulup gitip. Doğru şu yerde. Maşının yolunu yoksa tatmaktı. Şu sebepten maşın.

0: Xitayda shu qarasam o'sha siz degan naq o'sha do'stlashib o'g'il turibdi-ku. Hozir mana bu soy yo'liya valla Qashqa sharq yo'li o'tishim ko'rikdan Xina yo'li o'tishim ko'rikkicha mashinalar intan ko'p kishi Mirjan tarafdan kelgan soy yo'lida shu bo'lakda do'st o'g'il turibdi. Şu del mu şu bile şu keşti ballan ağlı geldi desek mu hem de bu köp gündüzdü mu tohtu olam da bugün şembe tosa nostu geldi buldu mu şu yol bilek ne inkasını hazırlayıp güzeli ama diye sen de diyor ki. Buldu inkasınızı rahmet. Tianjin yolu Beijing'li Karaman'a yönüştü. Hangzhou şarkı yolu tosluş yığır. Tizilip ketti maşınlar mı deydi. Seypi yangdın toz canga karap manga yönüşte maşın cek deydi Abdu Efendi. Kaşka poyu istansı kıracak taksi yok ustamcı valla. Pul tapımız ders anlamadı. Bu güzel kilonlu kaşka bu güzel ha. Korkçuk ilep şümey deydi kargay kız.
1: Yaşın sürdürülecek diye kaçlar yağmur yağanlığında yağmurluğumuzu diyen.
0: Kaşka adıma yamgu var ki. Kelgüsü 24 saat. Ötkünçü yağmur deydi. Abdülnur Aylık Meteoroloji İstasyonu etigen yolu kapışır ki bu kelgüsü 24 saat ötkünçü yağmur var. Temperatura 14'ten 25 Celsius'a gradus kucu bulu da deydi. Ha, bekâ uçurun Allah'a rahmet.

Yakışım siz ciddi yol uçuru hazırının özü de muşu sayıyorlu Gonghui köyrükünün kuşumçu liniyada maşallah intayın köp oylanmadı süret naayt az git parmayız dikkat kımınla bir yam tas kaldı minan aldımdaki maşına köyme yantı kırıp minan maşınamın sürvetkili elimi toktutu aldım ülgürenmeyi kağıl tas kaldı deydi ha. Basa kalıgan barat bay bir bidile pen bir bidile basa yüddüm büyüde. Yayken yanlı denden kaldır ki yol şimal taraf karanmaymış da bektosluk etti. Başka yolunu dallapmayanlar yayken de ki ballı.

0: different деген достубуз Галбият Юли Романкен дейди. А, бага ошоңузга рахмат.
1: Калган барратбай. Бир бидиле, пен бир бидиле. Баса юдүм бийде.
0: Башкытта докторханнын алдыда машиналар найт көп, Кашкардагы балдар байылып калганлар дейди. Айфулардын учуру.
1: Бир бидиле, пен бир бидиле. Баса юдүм бийде.
0: Гарбы айланма жаныптын шымалга раван какшымаңлар аңлыгчылар ишкилик кодду сканерлап соомё кылып хэридаларны тор таксиге олтургуш кылмышы соодудаки адил рыкабат деп чыкады какшыгынын лагы болмайды соодудаки адил рыкабат мажбурлаш болмайды экен уну бунун айтын билип алайлы характер өзгөрүп кетеди маселен Ananı çıkma, taksiyi çıkma, manını çıkın, manını çıksınız, beş koyu azay ya, üç koyu azay, çıkın ya, şunun kovanını çıkmanı, mında kısa, onun karakteri özgürek istedi. Hem de Heridan'ın, İstimalçı'nın talleşi yok oku ba, şimdi dakika, Çantong, en ünlü taksiye oturam da, yaktor taksiye, özünün talleşi, ki mecbur alette, ama sonu yok kılın, üç koyu azay buldu ya, tüt koyu, olmuşu, birinci katı mutlakandan yok uyulur baki, epninki. Onun için normal adet ki mesela. Başına onu şaş. Ben bu Tunca Uttağın aşta kıgan. Beş köydek ezen çıkan. Doğru Tunca aşkan ambotkan de ezen ki hakikaten. Hem de şikinci kettim aşkan da ben bu ma Seymaçan Venka'a maşan çıksak taksi on köy. Kaç gün ben 22 köy koydum tor taksiyle. Aşına onu şaş bana. Mesela adet taksiye çıksak on köy barlığa yol. Şunda kwa. Bir gün Ben öyle işim tükümeyi onguç bir maşını çakırıp kıptıraydıysam kepte çıkıp bağıcı 22 köyü verip 10 köylük yolunu. Ha şimdi gel.

Redan'ın tanışı yani. Kaç kolay olsa mesela bir dik gidip bir çıksam maşını saklap dursa diyen mülazimet bulsam tur taksini tanışsak. Özellikle şu. Çapınımızını kip, yo ayalla girmini kılıp, yo çıkıp oğuşa maşın kip saklap durdu çıkıp alsak bu kolay yani. Yol büyük çıkayım, taksi saklap koyardım bir kumçoy digen hatkile edip, çırıkı karap, tuğmayımız. Aa kolay da. Onun kumçuluk hem de şunun kumçuluk mülazimet bulu bayını. Adet iki taksiyedin örülerek çıkıdı. Aldırmışsa kışlarımızın tükütü, şunun tak tak tak istesip yol boyu çıkayım mı? Tuğsak, taksi kes çıkmasak, o muzu güçlük. Gıp bıdılmağımız ezen doktaydı. Hemiz muzu güçlük alaydı var. Kaysı bizgi yaksa, kaysı kolay olsa, şunun, şu mülazimetten beherlensek oldu. Babam sonu ondan ya taksiye çıkma ama duvan yöçek çık ya van yöçek çıkma ama ben taksiye ben çıkmam işte bunda talaşsak ya ki mecburlusak onda bu maydemdi. Mani bile olsak oldu. Ulanınlık mani bunda kılınla mesela bir şeyde mi Nurgun dostumuz inkes kıldı o arabayı mani kötü yapmış tak. Mani çıkalı da atı de. Hem de o taksinin şu teşvikatı mesela taksi şirketlerine uğurlaştığı Teşvikat. Hem nime degen de tor taksi rayonumuzga teke yeni kirgen kesip mavi. Teke umumluş bulan mıdı? Yeni kesip oğallıktan bildirip teşvikat kılış bu normal iş. Lekin mecburlaşka bulmaydı. Mani bilmem sakınmaydı dostlar. Şunu işte

Hoş nasılsınız dostlarımız? Köngül aramınlığa isil küydün birini sunup huzurlan sakında değişler dostlar. Yani uçuranlarını belge açmayınla, radyo anlığa açmayınla, isil nakşı küyüle de huzura açmayınla. Huzur olan kettir. Ana Mihri namıdaki nakşı. Merhaba.

Birleşme haberlişi 10.000 kızlık dünyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçısı, küllük aylık ekim bohçısı, hem de avazlık sözleşiş bohçısı kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ala mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avacılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus dünyası 10.000 14. Cungo Birleşme haberlişi.

Onda sadamlıq dostlarımız uçurunlarını yığılab, canlıq uçurlardın bəgəyizlə, yol qazma uçurduruz, bəgəş, xatnaş qıdar uçurlar bolsa, bəgəş minlə və işin numarımız XG1074FM. Şincan'daki en güzel temiz deşvaliyetimiz katlaşkan Pəsil şirketinin Pəsil Ram Genceci işçimdeki yeniden bazarına selamlar. Genceci işçimliğini içip katta mukabatlığa erişin ağzını içmişkilik kötünü savunmaksınız köp hıl mukabatlığa sizin kütmekte. Onun için ki en katta mukabat dövültümüz futbol komandasındaki köz görüngen Mahir Bəhram Abdüveli'nin musabıqsının ək meydanda əksiz görüp geleleysiniz. Verip geliş ayrı bulan belti yatak tamak hakkını hemisini

0: Fəsil şirkəti üstü qalıdı. Onun başqa Bəhram imzası, Bəhramın imzası düşürülən mayıqığı erişsiz. Bəhram ilə nəx meydanda sürət küçüş porusu erişələyisiz. İçib görüb yığınla Fəsil şirkətinin yeni içimliyi DNCG içimliyi. Onun başqa yeni isiltəmizdə fəaliyyətimizgə qatnaşqan Ahmərvayt un zavutu və mehmaldırım aşxanısı. Adil Sud Sarayının udluğu çılgan Şiyu Doğduşani Muşu Pəsil Şirketinin Pəsil Ram Genceci İşçimliki Şiyu Doğduşa Qatarlıqlarını sizlere tavsiye kılımız dostlar. Onun başka yine Abdümobil Kulu ve Paliyeti de Molli Yigirin Abdullarını sizlere tavsiye kılımız. Telefon 13-5-9-75-75 Molli Yigirin. Qışqa qızıldığı yollarda maşınlayacak. Havı salqın, yağmur qaydap qaldı deydi bana Qışqada. Adılca yaxşıma Longşın köçəsi şərqdən qərbki boğan yolun üstə. Cayın doktorxanasının aldıdın sayı yolunun uduluğu kəyic iğir tosluş ba deydi. Musa Canan uçuru birinci otur Qızılçıraq 9'dan Şigun Yuan bağıcı hikayekçi yıllara van kaşkadım o yamgu yığışkı başıldı dedi. Emşen şun yamgur uçup gitti ayrı durumda bek kuyuvetti yamgu kaşkada dedi. Mekende kaşka hotten tarafta yamgur yığıptı ha. Hoşçakalın. Avazlı hoşçakalın. Anlayımız Ali Can'ın hoşçakalın.
1: Karşalınız, karşalınız. Adilce yakşımı o. Kanda avalınız.
0: Yakşı rahmet.
1: Ne yakındın? Yoluşçu versen bak. Hoş izledim. Maria Doktorhan çıktı. Yolla koşuyor.
0: Vay. Bakırça. Koş liniyede ne mi? Raban mı? O maşıncık mı? Şuralardan golcü taksi Abdurimka.
2: Oraya getirin ses, reyasın ses, otobüsler yaşın ses, Abdurga yaşın ses.
0: Yaşın ses. Rahmet.
2: Ben de on yolu, Beycan yolu kutuldu, harbayla yolu kaldı, kuzetrasa vardı, maşın ses, otobüsler sarıyor.
0: Buldu rahmet. Fatıgül Hanım.
3: Fatıgül'ün valam, riyasetçi selamet durumu.
0: Yaşı yaşı, özleri yaşı mı? Nasıl
3: var ayında kaynaklaşsa olmak falan, rahmet.
0: Bayağı bir uçur beygen, Qashqada ötkünce yağmur va temperatura 14'ten 25 Celsius gradus kucha deydi Qashqada. Paydalanıp kalanlar yukarı uçurladın. Alımcan mı Qashqada yığışkı başıldı yağmur deydi o bana.
4: Sürüz yetip tepkide riyasetçiler. Adılcan, yakşımısız kula.
0: Yakşımısız, Ubul Qasımka.
4: Qashqadın yolu sürüp etten Qashqa şehrinin kaynak yolları. Erişkirliklere pıralana.
0: Bolu da, bəgə uçurunuzu rahmet. Yeni uçurladın. Qağılıqdım yamğur yığışqı başıldı. Şopur dostlar, dikkat xip yolmuyor için soraymız. Deydi o, fontan. Yeni uçurladın, Mehmet Taksi.
5: Özür dilerim, güzel yakın düşürüyordun. Yakınlı küçüme kadar.
0: Yeken açını bak yolu neyim o? Nijat mı şunda deydi o? Çelek tıp uçgandaki yıkıvatı deydi o. Bir demdim ha? Kaşkaya da. Uyum tık kaşkaya kaça yıkıdı da atıstanla. Hoş yine uçurladın. Şahsat yıkız boşluk amıladır için o. Yeken tarmakı bağımıdı o. Yeken de bağımıdı o. Yok mu da ha? Niyazcan. Aşın nimigi telefon kılığa mı mısa o? 0991. 322-98-98 322-98-98 Aşana telefon kıp sorsanız dep burada. Hongo Aşan'ın aldıydım Badabank Kekçi yılları van derini yazıcan. Musa Can'dan. Vaaay. Yığıp da tazı yığıp.
6: Yazdı hemen ha.
0: Hani kaşkaya da tazı yakıltırıp da. Ötkünç hem kırık ya birden toktaydı dostlar. Yine uçurladın Aksu baydım yığıvatı da 2 saat oldu ya dedi İzizcan ha. Bulbul göğü adamının uçuru vay bizden şinkadı mı? Yığıvatı da azer. Oğaz. Hava geldi yamğurluk hava dedi. Canım için canında şu ölü yıllık azırak. Ötkünçü yamğurluğu bakke. Hoş onda olsa yine uçurladın.
6: yakışın, diğer ucunu yılıştırı.

0: Қарқынды қазақтың тарап маңғанда әші шеке қосышқа.
1: Bulu da bege uçuralağı yine uçurlarını. Şunu da oyun oluyordu. Bu da o kırsa.
2: Bir yıl 74 yol kavri Dumarhan Kanan Gazarın almışı bazı meydan çıkarıp aldı. Koş yılmışı Asas Seyat'ın Ravaykene.
1: Bulu da rahmet sizge. Bir uçuru vakit dostlarına yetkizip koysak.

Ürümçi atrafında öz optimobil sayı aytı daka kılıç noktasından bir köpeydi deydi. Yakında Ürümçi atrafındaki ölkülü 103. liniyası da sınav tarihinde resmi katlaş başlandı deydi dostlar. Bu yakında Ürümçi atrafındaki ölkülü 103. liniyası da katlaş başlandı. Yani bu yol şimalda Ürümçi nayasının cinen ötüşümü körüğüden başlandı. Cinen ötürüşme görgüden başlanıp Canıp'ta Toksun Nayası'nın Alğoy Bazır'da ahırlaşıdı. Ürümçi Nensen bilen Turpan oymalıkını tutaştırdı. Bu energiye tuşuş yolu bulup kalma yeni en yakşı öz optimobil sayahati liniyası hesaplandı. Bugün dostlarla bu liniyat olsa sözler birimiz anlık aşmağı izle. Ürüm şehri rayonundan yolga çıkıp yolbaşlar sistemimize cinen bağlamı yolu hak iliş punkti deyip kırgızsak yani iki tesürettik yol liniyası göründü. Birincisi say tesürettik yolunun şimaldan canıpka boğa yönleşirdeki Ulanbay şimalı hak iliş punkti yani Ulanbay şimalı bağlamı yolu hak iliş punkti arkalık yukur sürettik yolu kırmız. Belisilerimiz Nensengi Manga yolunu deyip bırakıdı da. Ulanbay gerbi ötüşme yoludun devlet yolu 30. liniyası Lenyungan Korkas yukur sürekli taş yolu kırıp Davancın Turpan yönlüşüge karapmağımız. İkincisi olsa Sanfango'dun yani devlet yolu 30. liniyası Lenyungan Korkas yukur sürekli taş yolu bivast kırıp canıp karapmağıp Ulanbay gerbi asası liniye akılış pontutun ötkendikken devamlıq canıp karapmağımız. O işkiliyen liniyanın umum musabısı okşaşlı yukur süratik taşı yol bulup yine yol yüzü ken hem tekşi. Katnaş signal çırığı yok. Tahminen 40 minutta cinen ötüşme körüge gitip bağlı bulundu. Cinen bağlımı yol hakkıyla şipon kütüden çıkandayken yoldaki katnaş körsetküş tahtısı boyunca Toli yesinin evrgol yönlüşüge karap manganda ölkü yolu 103. liniyası kırgılı bulundu. Ölkü yolu 103. liniyasının yol yüzü yeni hem tekşi. Yol belgeleri inik bulup ölkü yolu 103. liniyası kırgandayken Toli yesirgi Yang Chuangou'dun ötümüz. Bu yada asma taştın ibaret acayip geologilik menzirini dakakılık köygülü bulun. Arkadılla Muşutay tonulu yine Çinşen tonuldun kesip ötüp yine Evergold'un ötkendiyken Alğoy Bazırı'ğı yetip barımız. Bütün musabikiye tahminen 2 saat etrafında vakit ketidi degen gap. Endi hafta axırda ettigende yolga çıkıp berip muş yollarını boylap meñip daka kılıp çügilip sayahat kılıp hoşal kayfiyatlarını tañşap tüştin keyin yana Nensen Menzir rayonuna qaytıp kelip bir vaqt tamaq yap daka kılışq boludu. Bir günlük kısık musapılık öz optimobil sayahatige çıkışq en mas kelidigan bölek. Yani ölküyle 103. liniye. Hem bu yol içildi dostlar. Mengpekinle şembe külleri mesela bir gün demalısıyla bir günlük demelişka acayip maskildiğen Ürümçi etrafı dikim şu daka kılış noktaları. Ölküyle Şıngdau 103. liniye yani ölküyle 103. liniye. Şu yoldan mengip Alğoy'u berip kegil olduğunu engep Nensen'den Alğoy'u. Berip kilanla dostlar. Mana tekşem be. Gap darlıq bulamdı ya ki keler hep bulamdı. Aylınıp kege İslam'a ava sok kırk gitiştim burun. Şu gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülüp gülü

0: Gucandar varsa minişte maşallah bekçek tosluş eğer buluvadı da deydi ha. Yine bir şeyler garip olsa ne yedi çilekte koygan koyup koygan da küçüdü. Buzluk kalan muncudek çüşken de küçü eti de uncu olaymaz. Şaptı oldu urukça, şaptı oldu urukça deyip kursak sokaştırıp gitmek. Ay ferdi baba. Yağmuru yağdı mı, düştü mü? Bir şey ilan kıldık ki ötkünçü yağmur deyip sel toktaydı, bol de. yine uçurla karısak Kaşkade dükkan açkaş anlattım ya Kaşkade Osman Bek torak şıp gitti yağmur taza kuyma vardı da dedi Bobby diken dostumuz Kucağın yol havri Kucağa Çangcan yolu Cenab Dünşmal 3. oturun aldırdı maşallah Bekçak tosulup gitti dedi Yöcünge köyrüktün taşkaylanmığı çıkıştı maşın köp dedi sırdaş Ahmet Niyaz Karkaş.
1: Abi ben şoförde pek aslında bizim yaptırdım anlatınız. Karkaş'ımız sınsın yanma yer batıda. 20 minutlar kaldı.
0: Makul. Mehmet taksi.
2: Falan bir yüzeye tuttur. Güzel yiyken de su böğretey. Güzel yiyken de. Al yolları alan kere.
0: Buludur Ahmet. Yeni uçurladın. Sevi geldi. Salam deydi Sevi. Bizden Maralbeş'e düştüm burun yığıp, yağmur düştünken toktap, ya avaray eçilip, ya kıt buldu dedi Maralbeş'e de bana. Abdurimka.
3: Kırıyız, yetili tört, kodlu yolu kayalı. Babı son yolu, Panyenler'in yolu yolu, Ahmet'ten yolu yolu yaptığın yolları var.
0: Tör taksi, vuvuvu, sen Sanfango yolu 12 cotturdun adırabı da maşallah köp tosluş yok, divan aldı da maşın bek köp deydi. Maşallah yamancık, biz bir kızıl çırakta 35 mi tuğa mı, bağ mı? Aksu diye mi koyup yolları yaman tosulup gitti. Şehir içi yolları kırmaya durunla dedi Osman Can. Dolayısıyla yine fıçırlarını yığılıp karışsak. Aa tuştu. Yağdıgan yağmur kaşkak dik kiri kirip gitti de. Dedi Hüseyin Can. Hoş buludu. Bege fıçırınla rahmet dostlar paylanıp kalsın. Halil Ahmet efendim. Kaşkaya da fıçır biri ötemsiz. Yağmuru yığıvatı deyip. Bulu da köydük. Bege uçurunuzga köp rahmet de. Yeni uçurlardın dağımlık yetküzümüz.
4: Yakışınlığa uzun yılıçları. Karıbıldık azı kızı tarafından kanda.
0: Buldu bayağı uçurke. Şimdi bir kıtım uçur gülü. Terakket rayonu Venda etrafı da hıridacık. Kuruk taksi yok diyerlik. Kelsenle bulu da. Cinkey Venda Trap'te deydi Şireli. Bunu da belge uçurunuzu rahmet. Yeni uçurlarını şunda yöngülüydü. Bunu da okarsak belge uçurlardın. Mikrayna uçuru. Hınan donluğudu maşallah köp tuzluş var deydi o. Rahmet. Aynur'un uçuru da Beijing Nello şarıktan gerek tuzluş yok gitti. Belki çıkmaşallah deydi o rahmet. Kendi yeni uçurlardın. Şişen lu, şişen tırap tosluk kütü ucuma, şişen gavca karap manganda. Muşu gariptin şarıkka, muşu liniye tosluk tu, maşallah bekçik gecuma. Kaşkar kızı deydu.
5: Şartım sizi gerçekte yolu kalır. İkken gavcu yüz taraf karap manga yollar tutmuş var. Kaç taraf maşallah bir badır tutmuş yok.
0: Bulu da bege uçurun olağa. Yeni uçurlardın. Nicat ne uçurun?
6: Adilcan hazır konsen tahtın uzun ötüp geçtim. Cennet'in şimalgı mangan yönlükten şu suda oturuş bir hızı da sıratının suyu üç balı tuttu. Yol içi ötlekti en akşer. Bekaterlik katına saklılır olur kadar sıkıl sanılır ki.
0: Buldu. Hazır muharrı. Şuçur ağzını anlayıp kaydeden birden inkasını yetkisi koysan. Şayarda uçur bir vatı ve şayarda mı yamgı yakıp gitti deydi rahmet. Ablımız Osman Efendi, ben yakendim bir aile kişileri, şimdi yüzgeç Allah atımız deydi.
7: Böyle ziyatı tutuyoruz, yol kavrayım ben miydim, cunlu, koş bir yolunu ister aman kene.
0: Rahmet bege uçur Allah'a. Firdon'un uçuru, adılca yakışım o. Benim muhabbetim 2 gün oldu telefon olsam, 5 yüzyı da telefon olsam, 5 yüzyı da hiç Allah kılışan mı diye, mehlisi gibi bir baktım. Telefon kısam saraydı, lakin bir sivide de olmadı. Biz bir yerim ayı oğandık.

0: bir yarım aydılam tuyuksuz müşte bop kaldı ya. Bu nime ehvaldu. El çıkırken gel. Çok komşunda yak. Öydükülerimde kim bilen arılışı var ise kanda adamın balı vakısı bu. Kandırak balı bu. Dep sorgan bolsa o kız balı resim ağzını köyüs et de kışan. Muşu bala diken bolsa mundo karaplam. İşte hap kaldım ya. Siz mi kilişkensiz kile? Uzunuz kişençiniz badu. Bekadılı iki gün iki gün yok telefon be, olsanız biz YouTube anmaydığa iş yok. Bir yeri ba. Sizden gidip kalan tarafın ba mı ya? He? Bana o da oylap bakın. Ben nemeden gidip kaldı? O da oylap bakın. Bu mısır tuyuk siz. Bir yarım ay oğlu arlaş kıl, bir yarım ay oğlan kızacak. Tuyuksuz iki gün telefon almaydı kaşıyor. Güvenci olsa o başkandı. Bir cihazı oğurup kalmadısınız. Dedi dut, birden dut, dut, dut, dut, besivet dediğin gibi bu. Sizde çok bir mesele var. Ma işte, üzünüzdün izle pekın. Ben zaten bu şunun kalbini tutup kalamamaptım he. Dep üzünüzden bir oyla bakın bir yerden. Cuma? Bombasa. Kanda dedim valla. Hoş yeni uçurlağa karaylı. Eslime gülüp delik kıp beni ağla bakaylı.
1: Şimdi bazı geplerden eriksiz çoğunuz kendisiyle sizin ayakta. Özünüzün gençler sorattı dep. Özünüzün sorattı ben de övretin üzer.
0: Bəxtilər. Siz könlünü təxim yerim qımmağım deyəm. Bəldi ümidini üzüb bəxtilər deyəm. Bu balı hiç çıxılı kütdə az iki gün bu telefonunu usul besi bitib iki gün yaxı. Könlü bir aram tuz siz bıraqlam. Bəxtilər oldu vətdiniz qo. Şirəli qızıb, vay sizin taşlı itib tükən, boldı qılın. Adrimka.
2: Buyur, zaten sen kocuğu yok kavre. Karıma azat yoruyor. Başın kızı çırağını, beni kızı çırağı karabanda inişten başını tık kosu şeyi var. Karşı kırağız.
0: Bunu da bege uçurunlağa köp rahmet. Kuanhoy körüğünün tövbe tuzluş var dedi Bay Jiget. Adıcan o pikirin koşulma. Ben o pikirin bir şöyle. Yerken sübidasa. Nan aldıdı maşallah bir kadar köp diye uçur. Garip çünkü yürü kıraban dedi. Ubul Kasım ka?
3: Adıca yakışım ses.
0: Yakışım ses.
3: Kış kış verdin yoluşturur etsem. Beş yıl yattın kış. Halık meydanı gıken maşallah birazcık. Fikir tosluş yok.
0: Bulu da bege uçur Allah'a köp rahmet de. Aynısa hanım deydi. Fukam, gönlünüzü yerim kımman. Saklap peken, ep kalsa, çıraylık paranlaşıp, nemiş boğulluğunu soran, pikirini elip, meyli kan da karar çıkarsın, örmet kılın. Dep, gekittu. Ferdon aldınız mı çoğların gibi ne? Yakşı hem de bu toy yeşiği yetip kalan valla vakti de şimdi ısıgı da turmuşluk bozanlı yakşı ki meselini çırayla kal kılışınla gerekti şu toy uçup oğa ağırlıkta bu ikizbesi şop kalsa çırayla paranlı şey yap şuna mı meselini el kılıp nereden ketti ne mi gidi kırkılımız digendek bu musa şu toy uçup oğa ağırlıkta indik. Çatak çıksa, yine jüri diğen gep bu çoğlanın beşi gemsili, toyağını kınmam ses, mona, dep. Jüri diğen gep, şuna ısırdı bilen könlünü elip, könlünü yakşı, yakşı ihbarlayıp, yakşı könlünlerini, kalbanlarını ihbarlayıp, düşünüşüp, şuna ama örmet kılıp bir bunalığa. Romantik rak bulup. Takılmam sıra değil mi? Sıdıkcan dedi, bir kadın bektilem de daşı ya abalığa, oran tapkan kız var tuysa, hem de bir yerim ayı oğan tuysa, onda kısa könlü yerim bulmam da, konuda bektileydi o, hem de tapkan kız

0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
1: Şu buna. Mandık. Mandık.
2: Dadu, Abdumma benle tüylükene bir içip vere. Sınırım ile mənzir körpmeyen olaylı.
3: Makul yine canım dada. Akkam bile bicam tulmalay.
0: Bombaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul yine canım dada.
1: Oy meyli bir içip verin ha, bir dem sergide meyvası
0: ol. Onda diyen bilen.
1: Vay içip verin ha, içip verin ha.
0: Meylemse.
4: Hacet Solkın. Nimdiyen çıraylı.
0: Balam. Balam gözüm açı.
1: Gel kısal açı.
0: Balam.
1: Gel kısal açı kutkuzum lan.
0: Kutkuzum lan.
5: Ata analar vaqadan keyin qancha pushaymon qilsanglarmi o'rniga kelmaydi. Keyingi pushaymon o'zingga düşman.
6: Balingizga kuyinsangiz, balingizni avtomobil tunglikidan derisdan sirtqa chiqarg'izman. 107.4 Qatnash san'at radiosi.
7: Hoş geldiniz dostlar. Programımız da anlaşıldı da. Allah vatkını Allah bir ziyette de tört. Katnaş Sen Ed Radyosu'nun yollarımızdı. Biz Zemra programımız.

Şimdi olsa dostlarına uçurları da yetkizimiz. Törtteksi yasıncana uçurdu. Tenci yolu üsümlükle bakçısının keyni kaşkaylı karamanganda tosluş yıkırdıydı o. Yeni uçurlığa karsak. Hınan garip yolu ravan Feridonovka. Şireli. Yeni uçurlardan Sacidenin uçuruya. Kayıs çırak, kanda çırak yeni vardı. İşçinin bunda ögüstik çırak mı? Gunlu bir adı çırak mı? Şunu dememse sadece de biz bilenmeye kaldı. Maşının oyunu aldık, toktuk koyup, etikini öt aldıysam, işçinin çırakları yeni vardı. Remutkanı kapır işçi, 20 kilometre yol ba. Çırakları yeni var hala, teyitsek bulamdı de. Biz maturno çırakı demek ki ma. Maturno da tatip evet pekine bizge. Ya yok mu yavru isim? Öt aldı mı, mandı mı eğer? Boğan bolsa şu aydap berip Rımıtkan kapamsınız hem de eydim eydim dedi ka şu Toçak papasınız oldu dokran. Toçak fu lazım et çakırıp maşının nömrünü besiyip en damı Rımıtkan kapasınız oldu. Normal eydeydi kan mangan bolsa otalgan bolsa normal mangan bolsa şu aydap apırıp Rımıtkan apırıp gösersiniz buldu. O şey yapırdı. Cidilişip gitmen. Maşın normal eydiyseniz aydap basınız buldu eydikli olsa. Hoş yine uçurladın.

0: Ülkesi, Şincan'da medeniyet arıklık ozuklandırışını Şincan'a yardım veriş hizmetinin muhim mezmunu kılıp, Hıbi Şincan'ın muhabbeti çoğunkur. Mehir muhabbetki tolgan Tian Shan markısı'ı tayinip, edebiyat sanat icadı idi. İstihkam kuruluşu, gayri maddi medeniyet mirasları cihette yar yülek buluş, yaşlar, ösmürler, fikir almaştırış katarlık sahelerge sicil küçep, Bugür Garbi Yurt Qorukçı Bəgi Məhkəməsi Muziyi Qatarlıq Türü Quruluşlarını Qollab, Şincanlı Mədəniyyət Arqlıq Ozıqlandırış və Arlışış, Almaşdırış, Yuğurluş Türüdün 74-ni yolu qoydu. Xabi Ölksi, Şıcacuan Şəhri, Şincanlı Yardan Veriş Aldın Qısab Komandalıq Ştabının Baş Komandani, Korlı Şəhərlik Partiya Komitetinin Muavin Şucisi Xan Cüngo Mündaqdiri. Keyingi qadamda yez kentlarini gullandirishga kuch to'plab, qattiq material bilan yumshoq materialni tang tutishda ching turib, madaniyat sayohatchilikni yug'urish orqali aralashish, almashtirish, yug'urilishni ilgari surib, istiqomatni mustahkamlab, ulni kuchaytirib, asosni puxtalaymiz.
1: Stansimiz xabari. Bugun Altay Shedu aerodromining yillik yo'lovchi tashuv soni 1 million odam qitimliq o'tkazib o'tib, bultirqdan 75 kun burun bu nishonga yetdi. Altay shahri aholisi Gulnora Ermuqash Altay Shedu aerodromining 2026 yildagi 1 millioninchi yo'lovchisiga aylandi. U mundaq dedi. Haqiqatan ba xush bo'ldim. O'zimning Altay aerodromining bu yilgi 1 millioninchi yo'lovchisiga aylanganligimni o'ylab baqmabdi-kanman. Bak ahamiyatli bo'ldi. Har bir yo'lovchining Altayda go'zal safar qilishini umid qilaman. Bu yil Altay Shedu aerodromining transport ishlab chiqarishda sijil kuchli quvvat qo'zg'atildi. Bu yilning 5-dan 9-chi ayining 4-chi kunigacha uchgan qo'ngan navbatchi aeroplan 11135 aeroplan qitimiga yetib, bultirqi shu mazgildikdan 25.121% portga kirib chiqqan yo'lovchi 995756 odam qitimiga yetib, bultirqi shu mazgildikdan 33.190% yuk pochta yo'llanmasi 520.1414 tonnaga yetib 132.104% deyip köptürlük yürüyüş körsetkişide tarihi rekord yenilendi. Şincan Aerodrom Grohi Çeklik Mesuliyet Şirketi Altay Başkuru Şöb Şirketinin muavin baş direktörü Ding Yongzhi bu yıl girgenin yan Altay Shedu Aerodromu'da Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen Katarlıq birinci Katarlıkki 4 şehirge bebas tuşçudugan növbeci aeroplan muqim katnıqalıqı. Chengdu, Chongqing, Xi'an, Hangzhou qatarlıq 17 şəhərge qatnaydıqan Şincan sırtıdiki Aviasiya qatnaş noğdısının tutaşdırılqalıqı. Şunadak, Şincan işidiki 15 şəhər, rayon işidiki 19 Aviasiya lengiyasını qaplıqan, qol tarmaq lengiyaya birleşi pərkətlindiqan Aviasiya torunu barğansırı mükemmelli şuatqalıqını tonuşdurubundaq dedi. Şincan'ın içi sırtığa 40 Aviasiya lengiyasını eçip, Şincan'daki 13 şəhərge tutaşdırdıq. Altay vilayetimizin qarmız sayahat ixtisadi, kəsiblər tərəqqiyatı, sayahatçılık ixtisadının güllənişi gəkişib, yolucu toşu sanımız yıldızır köpüyü batıdı.
2: Şincan yaxşı cay.
0: Stansımız xəbəri. 9-cı ay kirgandan buyan Gulji nahiyasidagi Tian Shan gulzarligi manzara rayoni ilgirkidakla kishini maftun qiladigan so'zsiz ranglik romantiklikka to'ldi. Chechaklashni kechiktirish texnikasi orqali usti Qudusning chechaklash mazgili asldagi 6-cı aydagi bir oy poraklab ichilish mazgildan 10-cı ayning 5-igacha uzartilib Jaylardik sayohatchilarni oltin ko'z mazgilida chechak saylasi qilish, manzara tomoshasi qilish imkoniyatiga ega qildi. Tian Shan gulzarligi manzara rayonida Usti Quddus yantoliqni bo'ylab o'stirilgan bo'lib, yiroqdagi Tian Shan qarliq cho'qqisi bilan o'zaro o'sin qo'shib, mayin shamolda gullar dolqinlanib, atrofga xushbaroq chechib turardi. Sayahatçılar gülzarlıqda sayılı qilib, yan telefon, foto aparatlarını çıxırışıb, güzel mənzirlərini sürətk tartıb, romantik peytlərdən xatır qaldırış atdı. Şanganlıq sayahatçı Liang Jali mındaqdırı. 9

Hürmetlik radyoanlıqış dostlar, anlavatqınanla 107.4 Qatna Sanat Radyosu'n berilvatqan Tan Tarbiye ve Sağlamlıq programmısı. Qadirlik anlıqıçılar, diqtınla davamlıq Tan Tarbiye xabarlardı bolsun. Wang Chuqin yarını sebebiden Dünya TikTok Topçılar Kespi Birleşmesi'nin Aumun Çempiyonluk Müsabıqısı'dan çekinip çıxdı. 9-cı ayının 4-cü günü Dünya TikTok Topçılar Kespi Birleşmesi Dövültümüz komandası Mahiri, Wang Chuqin Fransiya Mahiri, Felikis Liburun'un yarılınış sebebidin. Dünya TikTok Topçılar Kespi Birleşmesi'nin Aumun Çempiyonluk Müsabıqısı'dan çekin gerligini ilan kıldı. Avustralya Mahiri Lin Wenjang, İngilat Mahiri Tam Javis, ayrım-ayrım halda bu müsabıqı toluqlanıp katnışıdı. Bunundan ilgiri ayalla yek oynaştırdı dünya boyunca aldıngı işki orunda turduğun, Dövletimiz TikTok Top Mahiri Sönü Yenşa bilen Wang Mayyumu bu bekettiki müsabaqa katnaşamagan idi. Bulturku müsabaqada Wang Chuqin bilen Sönü Yenşa ayrım-ayrım halda erle ayarla yek oynaştırdı çempion bolgan. Dünya TikTok Topçıla Kespi Birleşmesi'nin Aumun Çempionluk müsabaqısı 9-cı ayının 8-cı günüden 13-cü günü geçe Aumun Şarkı Asiya Tenerket müsabaqısı Tentarbiye Sarı'yı ötközüldü. Müsabıqının erler ve ayarlar yek oynaştırının her biri de 32'den orun tesis kılındı. Jin Chunwen Amerika çöylütüp aşkar müsabıqısı da ayarlar yek oynaştırı boyunca 32 küçük mahir qatarıga kirdi, boyun çavkatı müsabıqada şalınıp ketti. 9-cı ayının 3-cü günü ötküzülgen 2026-cı yıllık Amerika çöylütüp aşkar müsabıqısı da devletimizden danlıq mahiri Jin Chunwen 4'ke karşı 6'da. 2'de 6'da ve 1'ke karşı 6'da netice bilen Kazakistan mahiri Podinsovani yenip 15 aydan keyin yürüşlük müsabıqının ayarla yek oynaştırıda 32 küçük mahir qatarıga kirdi. Boyun çavkata erle yek oynaştırının işkence aylanması da şalınıp getdi. Lekin o özünün kespi hayatıdaki en yakşı neticesini yarattı. Şu gün keşte ötküzülgen erle yek oynaştırının işkence aylanma müsabıqısı da boyun çavkata 3'te 6'da 2'ye karşı 6'da 2'de 6'da 3'te 6 bulup Amerikalıq Huayi mahiri Jin Rui'ye yenilip kaldı. Aslında resmi müsabaka katnışamagan boyun çavkatı taylaylık yengil güçü salahiyeti bilen resmi müsabaka kirgen. Tuncaylanma müsabakada o 12. numaralı kulluk mahir bolgan İspanya mahiri Hodarni yengip kespi hayatıdaki yeng yürüşlük müsabakının yek oynaştırdaki müsabakası da tunca qetim qalbi kılgan idi. Anlıqçılarımızdan uçurlar kepti. Radyoanlıqış dostumuzdan badan taksi yakın taşının aldı da taksi köpken deydi. Radyoanlıqış dostumuzdan mehir aldı uçurunuz tapşırıp aldık.

Hürmetli radyoñuz dostlar, anlap atqanlar 107.4 Qatna Sanat Radiosından berilip atqan Tentarbiyaga sağlamlıq programmasy. Anlap dostlarımız programımızdan kendikiden birde bir qançılığan saba sözläp berimiz. Radyoñuzçylarımızdan töwendiki mazmunlary yaqtyryp anlaşyny ümit qılamız.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Sapırağınızı bir sırdaş programımızın anlayışılarını karşılığımız, ben Riyasetçi Yaşar Yalqın. Sapırağınızı bir sırdaş programımızı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tıratku əpsi Sılu Şitin'in maskadamda anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin əpsilimi anlayışılarını karşılığımız. Bugünkü programımızda tövendeki məzmullarını oranlaştırdık. Aval, boranlı hava rayının təsirde Şinjanlı bir kısım növetçi poyizler katlaştığından toxtuldu. Ürümçide Mədəniyyət Sayyat Soğudu Universal Gəvdisinin biri köpəytildi Qatarlı uçurlarının təpsilatını anlayıslar. Radio Sayyatı sayfımızda 2026 yıllık Cungu Mədəniyyət Sayyat Kəsbi Körgəzmisi de Şinjan Soğudigarlarını təklip, təklip kılındı digən məzmun dixtanlardı buldu. Əmiz dixtanlar programımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Dostlar, programımızın davamlaştırmamız, MDB için sponsor kimi çalışırlar karsak, Sevi özden yaptırıp anlamadıklarını bildirip de Zühre Hanım'a hemşire.

Mavo dostumuz mesela sorabdıken Abdumobil ne? Şu süpürge açıqamdok açıqmamdok degen gepke. 6-nji ile açıqsız süpürge ha? 2-nji ile 4-nji ile 12123'te şu telefon da aşağı apçısı da la bir taraf kulağılaysız. 6-nji ile bile 10-nji ile çoğum süpürge çıqsız ha? 10 yıldan kiyin her yıl bir kıtım çıksız. Hem de bu siyasetin beharman bulanmaydığan avtomobil tipleri meslengi men boçu 10-12 mavi soğudu karakterlik avtomobildin özgerge avtomobil 10-10'dan başka mesela eğer katnaş vakası yüzbegen 10-12 kanunsız özgertgen avtomobillerden sırtta 90 gün burun berip bijir basınız buldu. Yüsem Musa deydi. Bay ne ayasındım bulu men. Üzümlerimden setip gelip pul kıldım. Oynağılı ürümcegi kagen, yakşıgırağı sayat kıldıgan. Oynaydıga yerler bu tavsiye kıgan bulsanla. Dip uçur kaldırıp da dostlar bir tavsiye kısın. Ekber Guanghui kamının ki Nongcalası çıksınız buldu aşu. Ahmet Can Wanghong dip aşu. Bayan gudrep de. Yaman çıraylık. Muit şunda yakışka. Dağlağı çıkıp, no, bir hava yiyip kemmemsiz. Çöntiyen yakışımsız men yaktırıp anlavatı men karşalımız. Hoş geldiniz. Rahmet deydu. Siz de mi karşalımız he çöntiyen? Ha, maşini sım koyuvagan dostumuz, çünüşük buldu mu cevabımız?

0: 174 Patnas Sanat Radyosu. Patnas Sanat Radyosu.
1: 174 Patnas Sanat Radyosu'nun sarhıl programlarını radyoda, can telefonda Sulushitim app'te anlayabilirsiniz.
2: 174 Patnas Sanat Radyosu'nun Douyin sin kanalını koşulup her gün saat 9'dan 11 geçe, 13'dan 15 geçe, 19'dan 20-20 geçe bolgan bevas körsüşüge katnışın.
3: Avtomobilge çıkıpla 174 Patnas Sanat Radyosu'nu alın. Korgu çıkıpla 174 Patnas Sanat Radyosu'nun programlarının bevaslı körsüşünü körün.
4: Yer tabirganda birinchi inkas qijish, binadan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binolarda o'ltirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'tirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda engishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Odatda uyda suv, oziq-tulik, qo'lchiroq, pishtek, doim ishlatiladigan dora qatorliklar qachilangan jiddiy ahvolga taqobul turish bo'xtisi tayyorlab, eshik oldidagi aplik choy qo'yib qo'yish kerak. Halqiliq paytda u jiddiy ahvolga taqobul turib, hayotni saqlab qola oladi.
5: Beshinchi sinfimiz kelgan uchurlarga qarsak, sar guzili, yashar yaxshimi? Risolat xonim chiqmabdi-ku bugun, deb biz bugun shanba. Seyfa deydi hazır. Muşu Yaşar siz hazır okuğan yemek içmek otisi bir baktınız mı? Şunda

Hürmetlik radyo anlıqçılar, keşkinler hayırlık bulsun. Hayırlık akşam programımızda oranlaştırılgan yıkımlıq naqş köylerimizin yaktırıp anlayışınla nömet kılımız, mən Riyasetçi Yaşar Yılqun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yanı tıratqo aptisi Sılu Şitin namaz qadamda anlatıldı. Programımızda Sılu Şitin aptisinin anlayışınla karşılamız. Dostlarının programımız oranlaştırılgan naqşlarına anlıqa şüro atkan yol bölüklerden yol uçuyor verip, menişten karşılamız. Veşin spomuzun numarı bosa XC1074 FM, XC1074 FM.

0: Davomlik rejimimiz kelgan uchurlar qarsaq tanha yurakning uchur bo'lgan ha.
1: Yaşarcan baba, aklımda var yatıma.
0: Tüzlük mü?
1: Evde oturup çay içket anlayabilirsiniz.
0: Yakşı.
1: Yanınız ne? İsim nasına koyup bırakın deksin sözlüken. Kaçkar yan koyuyla sıkak bulup gitti. Rahmet sizge.
0: Sizge mi rahmet? Yan koyup gitken salkın oturup sizde.

Özünüz yakışıp kalan size, Rişat de. Sağ salametçilik ne? Sağ salamet buluşunuzu ümit kılmız he. Bayıkı nakşin yollap beresiz mu? Dabı bul Qasım Qays nakşini. Bunun aldıda koyulgan Zhang Mingmin orulagan Jungkook'u telpüngen yürek digen akşa. Onun aldıda koyulganı bulsam şu Turgan Ömer orulagan Güzel Dünya digen akşa he. Nadira deb to hazır. Riyasat yaxşımı? Keçkiniz xeyirlik bolsun. Abay siz qoyib bergan şu Jungkook'u talpingan yurak, yani Wodo Jungwoshing degan naqshini anglab, şu Ali maktab vaqtlarim qaytganda his qildim. Ali maktabda o'qiyotgan vaqtimda bu naqshini bak yoqtirdim deb uchur qaldiribdi. Bo'ldi, yoqtirgan bo'lsangiz, davomli yoqtirib olishingiz nima qilmas? Bu naqshining ismi qarang, Ubul Qasim. Wodo Jungwoshing degan naqsha, hamma sizga avat bir yozdir,

Abulqasim sizge evet koydum ha. Müşini nakşı anlaş. Şu app'lerge kırgızıp bir biz anlan ha. Radyoda mı anlasınız buldu? Mesela bir kıytım anlap. Kan mısınız, tapan mısınız eğer de bu nakşini. Müşü bizden slow shooting app'sini çürüyüp slow shooting app'sı da kayıtlap anlasınız oldu programdan ya. Qadirlik radio anlıqçılar, əmdə anlaydığınınlar Gülnaz Şarçen orınlıqan Sən mağa mənsöb namlı 40 cinaqşa

Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda gözünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazlardan huzurlu. Mol mezmunlardan haberdar bulun.

Hazır hem de Ürümçi şehrininki en yeni yol ehvaları kırıp baksak davam beylo. Yani işte bak yoldan Dondalyan şiçe kırıp manga yönlü işte hazır kaptı mı bula köpkene. Onun da başka Yingbin yolu, Beijing Zhonglu, Canfanggou beylo, Xinyin yolu, anoninkin Taiyuan beylo, Longdong yolu, Katarlık muşu yol bileklerde hazır kaptı mı bula sel köpkene yürüyüş astıken. Aziz radyo anlıkçıla. Tövende İzzet İlyas oranlıgan Bağının Havası namlıq naqşını birlikte anlaylı.

0: Bu üstü balçısının yenidiki Jeli Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metregeçe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Jeli Mablaq Siliş Terakya Çekçirikti'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıyor. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizi ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itibin bağ programı sizi.

Kesson onun baştan axır atı mehri içide ikenliki. Köngül koyup asırıldıqallıqını unutup kalmaslıqını ümit kıldı. Endi kişini en təsirlendirdiğini şu ki, Yasemina bu əsliminin kımmetlikini çoğunqır bilip, katıq diskini öyde alaydı saklap, pekat bir kısım süratlanla köçürüp yendi elip yurdi. O kelgüsü de yeni durmuşunu davamlı hatırlayıp, dadısının bu mulayim hemrah buluş usulünü izcil davamlaştırdığı halıqını eğitti.

Hörmetlik radio anıqıcı dostlar, anlavatqınınla sizge rahmet etkin ba programımız. Dostlar, Altay şehirdeki ticaretçi sayacılar birleşip, boşluqda esilip kalan balını kutquzu valdi. Emde bu toğrısıdaki mazmunumuz dektanladı boludu. 9 ayının 1 günü Altay şehirde bir meydan, xatarlık, hem illiqlıqı tolgan hayatlıqını kutquzuş, yardan bir şerkte elip berildi. Bir bala igiz boşluqdaki xatarlık rayonu'na yamışıp çıkanda, İhtiyasızlıktan balının bedeni boşlukta esilip kalgan. Ahval nayt xatarlık, ciddi idi. Balının her vakit yerge düşüp ketiş xavipi bay idi. Kıl üstüde turvatkan peytte tevalikteki bir dükkan hizmetçisi tiyanak mautkan. Özü avtomobil haydab 6 aydın ötüp ketip atkan. Başka çaydın kelgen 3 sayacı bilen bille kılcı işkilenmey derhal birleşip balını kutkuzdi.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetli radyo anlayışlar, etigeliğinle hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını anısından kaçalımız.
2: Her günü işten düşkende.
3: Hürmetli radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdaş.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip, güzel manzaralarını tamaşa kılıp, Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılıp. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, gündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir gitsi, sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip, mezilik taamlığı iğizdi. Yıkımlık nakşa, lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'ı kilişenizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tang quyoshining illiq tapti, chehringizni ilitadigan güzel sahar paytini illiq tabassumingiz bilan kutib oling. Yeni bir kun, yeni bir boshlanish. Güzel bir kun sizni kutmoqda. Har kuni o'zingizga ishonch bilan kulimsirang. Har kuni güzel kayfiyat bilan yeni bir kunni kutib olaylik. Endi anglaydiganingizlar xayrlik sahar programmasi.
1: Xayrlik sahar.

Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda gözünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

qadirlik anlaguchilar, Vatan mening oilam programimiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizlarning ko'ngillik va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men riyosatchi Zumrat Mutallib. Vatan mening oilam programimiz Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu aptisi Silu Shitingda masqadamni anglatiladi. Programimizni Silu Shiting aptisida mo anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programimizga tövendiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Xinjiangdagi yangiliklar sayibimizda bir qancha uchur anglatamiz. Yurtimdagi yangiliklar sayibimizda avtonom rayon 15-5 yil mazgilida qurilish axlatlarining muhitni bulg'inishining oldini olish tuzash xizmati yirik planini e'lon qildi degan temada to'xtalamiz. Yarqin ism sahibimizda ommaviy manfaat faoliyatini qizg'in suyadigan Xu Suping bilan tanishamiz. Endi diqqatingizga programimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.